Onlar dediler ki, ey Musa, o zorbalar orada bulundukları müddetçe biz oraya asla girmeyiz. Sen ve Rabbin gidin, ikiniz savaşın. Biz burada oturacağız.

0: Musa, ey Rabbim, ben kendimden ve kardeşimden başkasına hakim olamıyorum. Artık bizimle bu fasık kavmin arasını ayır dedi.
1: قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ.
0: Allah da öyleyse orası onların

Ey Muhammed! Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani birer kurban sunmuşlardı da birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen diğerine andolsun seni öldüreceğim demişti. O da şöyle cevap vermişti: Allah ancak takva sahiplerinin sunduğunu kabul eder.

Andolsun ki sen beni öldürmek için elini bana uzatsan bile ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım.

0: Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehenneme atılacaklardan olasın. Çünkü zalimlerin cezası budur.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Nefsi onu kardeşini öldürmeye itti ve onu öldürdü. Böylece kaybedenlerden oldu.

0: أخي فأصبح من النادمين.
1: Nihayet Allah kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. O da bana yazıklar olsun, şu karga kadar olup kardeşimin cesedini gömmekten aciz mi oldum dedi ve pişmanlık duyanlardan oldu.
0: Min

içindir ki biz İsrailoğullarına şöyle hüküm koymuştuk. Kim bir kimseyi öldürmeyen veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir şahsı öldürürse o bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir şahsın hayatını kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Onların çoğu yine bundan sonra da yeryüzünde aşırı gitmektedirler.

Allah ve peygamberlerine karşı savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürülmek veya asılmak yahut el ve ayakları çapraz olarak kesilmek ya da bulundukları yerden sürülmektir. Bu onlar için dünyada bir rezilliktir. Onlar için ahirette de büyük bir azap vardır.

Eğer yeryüzündekilerin hepsi ve bir o kadarı daha inkar edenlerin olsa da onu kıyamet gününün azabından kurtulmak için fidye verseler bile yine onlardan kabul edilmez. Onlar için acı bir azap vardır.

0: Hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarının karşılığı ve Allah tarafından bir ceza olarak ellerini kesin. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ

0: Her kim haksızlık yaptıktan sonra tövbe eder, durumunu düzeltirse Allah onun tövbesini kabul eder. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: Elem

Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Dilediğini azap eder, dilediğini bağışlar. Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: تَخْرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.
1: Ey Resul! Kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla iman ettik diyenlerden ve Yahudi olanlardan küfre koşuşanlar seni üzmesin. Onlar yalanı çok dinlerler. Sana gelmeyen başka bir kavim adına casusluk yaparlar. Kelimeleri yerlerine konduktan sonra alıp değiştirirler. Eğer size bu verilirse hemen alın, yok eğer bu verilmezse kaçının derler. Allah bir kimseyi fitneye düşürmek isterse sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. İşte onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onlar için dünyada bir rezillik ve ahirette de büyük bir azap vardır.

بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكم

0: Onlar yalanı çok dinlerler, haramı da çok yerler. Eğer onlar sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirirsen, sana hiçbir zarar veremezler. Eğer hüküm verirsen, aralarında adaletle hüküm ver. Şüphesiz ki Allah, adaletle hüküm verenleri sever.
1: وَكَيْفَ

İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarındayken seni nasıl hakem tayin ediyorlar da sonra bunun ardından yüz çeviriyorlar. İşte onlar inanan kimseler değillerdir.

0: Şüphesiz ki biz içinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'ı indirdik. Allah'a teslim olmuş peygamberler onunla Yahudilere hüküm verirlerdi. Rablerine kulluk yapanlar ve alimler de Allah'ın kitabından olup kendilerinden korunması istenen şeyle hüküm verirlerdi. Onlar Tevrat'ın hak olduğuna şahittiler. O halde insanlardan korkmayın, benden korkun. Ayetlerimi az bir değer karşılığında değiştirmeyin. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar kafirlerdir.
1: Vakat

Biz Tevrat'ta onlara şöyle emrettik. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas yapılır. Yaralamada da kısas vardır. Fakat kim vazgeçip bağışlarsa bu onun günahları için bir kefaret olur. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar zalimlerdir.

Onların izi üzerine kendisinden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona içinde bir hidayet ve bir nur bulunan kendisinden önceki Tevrat'ı doğrulayan, kötülükten sakınanlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve öğüt olarak İncil'i verdik.

İncil sahipleri Allah'ın onda indirdiği şeylerle hüküm versinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar fasıklardır.

Ey Muhammed, sana da kendinden önceki kitapları doğrulayıcı ve onları koruyucu olarak bu hak kitabı indirdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiğiyle hüküm ver. Sana gelen gerçekten ayrılıp onların keyiflerine uyma. Sizden her birinize bir şeriat ve bir yol gösterdik. Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet yapardı. Fakat bu verdiklerinde sizi denemek içindir. Öyleyse hayır işlerinde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü yalnız Allah'adır. O ayrılığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir.

Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hüküm ver. Onların keyiflerine uyma. Allah'ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından seni vazgeçirmelerinden sakın. Eğer yüz çevirirlerse bil ki Allah bazı günahları yüzünden onları cezalandırmak istiyor. İnsanların birçoğu gerçekten fasıktırlar.

Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse o da onlardandır. Şüphesiz ki Allah zalim topluluğa doğru yolu göstermez.

kalplerinde bir hastalık olanların bize bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek onlara doğru koştuğunu görürsün. Belki Allah bir fetih veya kendi tarafından bir emir getirir de onlar içlerinde gizledikleri şeye pişman olurlar.

0: لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
1: O zaman müminler, bunlar mı sizinle beraber olduklarına bütün güçleriyle yemin edenler derler. Onların amelleri boşa gitmiş ve kaybedenlerden olmuşlardır. Ya

Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve güçlü bir kavim getirecektir. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir nimettir. Allah'ın ihsanı boldur. O her şeyi bilir.

Sizin dostunuz ancak Allah, onun peygamberi ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir.

Kim Allah'ı, peygamberini ve iman edenleri dost edinirse, bilsin ki galip gelecek olanlar yalnız Allah'ın taraftarlarıdır.

Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve eğlence konusu yapanları ve kafirleri dost edinmeyin. Eğer inanıyorsanız Allah'tan korkun.

Sen de ki, ey kitap ehli, sadece Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman ettiğimiz için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa sizin çoğunuz fasık kimselersiniz.

0: De ki, Allah'ın yanında yeri bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Allah kimi lanetleyip gazaba uğratmışsa, kimlerden maymunlar, domuzlar ve tağuta tapanlar çıkarmışsa, işte onların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır.
1: وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ
0: Onlar size geldikleri zaman inandık derler. Oysa inkarcı olarak girmişler ve yine inkarcı olarak çıkmışlardır. Allah onların içlerinde gizlediklerini çok iyi bilir.
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Onlardan birçoğunun günaha, düşmanlığa ve haram yemeye koştuklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötüdür.

Rabbe kulluk yapanların ve alimlerin onları günah söz söylemekten ve haram yemekten men etmeleri gerekmez miydi? Yaptıkları şey ne kötüdür.

Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır, sıkıdır dediler. Hay söyledikleri yüzünden kendi elleri bağlanası ve lanet olasılar. Bilakis Allah'ın iki eli de açıktır, dilediği gibi verir. Andolsun ki sana Rabbin tarafından indirilenler, onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü arttıracaktır. Biz onların arasına kıyamete kadar sürecek bir düşmanlık ve kin saldık. Savaş ateşini ne zaman yakmışlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar. Allah ise bozguncuları sevmez.

Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından kendilerine indirilen Kur'an'ı gereğince uygulasalardı, mutlaka üstlerindeki ağaçların meyvelerinden ve ayakları altında yetişen mahsullerden yerlerdi. Gerçi içlerinde orta yolu tutan bir zümre vardır. Ama onların birçoğunun yaptığı ne kötüdür. Yeah.

Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun peygamberliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz ki Allah kafirler topluluğunu doğru yola iletmez.

0: كفرا فلا تأس على القوم الكافرين.
1: Sen de ki, ey kitap ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbiniz tarafından size indirilen Kur'an'ı gereğince uygulamadıkça hiçbir esas üzerinde değilsiniz. Ey Muhammed, Rabbinden sana indirilenler onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü arttıracaktır. O halde sen o kafir topluluk için üzülme.

Şüphesiz ki iman edenlere, Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenlere hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Andolsun ki biz İsrailoğullarından söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Her ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse onlardan bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler.

Bir fitne kopmayacağını sandılar da kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah tövbelerini kabul etti. Sonra onlardan birçoğu körleşip sağırlaştılar. Allah onların yaptıklarını görmektedir.

0: Andolsun ki Allah ancak Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Oysa Mesih dedi ki, ey İsrailoğulları, benim Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak koşarsa şüphesiz Allah cenneti ona haram kılar. Onun varacağı yer cehennemdir. Zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur.
1: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة

0: Andolsun ki Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir olmuşlardır. Oysa bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse andolsun ki onlardan inkar edenlere acı bir azap dokunacaktır.
1: اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهِ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Allah'a tövbe edip ondan bağışlanmayı istemezler mi? Oysa Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de birçok peygamberler gelip geçmiştir. Onun annesi de çok doğru bir kadındır. Her ikisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz. Ve yine bak, onlar haktan nasıl yüz çeviriyorlar.

Ey Muhammed, de ki, siz Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa her şeyi işiten ve bilen yalnız Allah'tır.

De ki, ey kitap ehli, dininiz hususunda haksız yere haddi aşmayın. Daha önceden sapmış, birçoklarını da saptırmış ve doğru yoldan ayrılmış bir kavmin keyiflerine uymayın.

0: داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: İsrailoğullarından inkar edenler Davut ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Çünkü onlar isyan etmişlerdi ve aşırı gidiyorlardı.

0: Onlardan birçoklarının kâfirleri dost edindiklerini görürsün. Nefislerinin kendileri için önceden hazırlayıp gönderdiği şey ne kötüdür. Allah onlara gazap etmiştir. Onlar ebedi olarak azap içinde kalacaklardır.
1: وَلَوْ

0: Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen kitaba inansalardı, kafirleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir.
1: La

0: Ey Muhammed! İman edenlere en azılı düşman olarak insanlar arasında Yahudileri ve Allah'a ortak koşanları bulursun. Yine iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da insanlardan biz Hristiyanız diyenleri bulursun. Bu da onların arasında papazların ve rahiplerin bulunmasından ve büyüklük taslamadıklarındandır.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından yüreğim dostluğunu kaldıramaz ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü artır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorluklarımı, insanlarımı, üzerime gelen günah ve belalarımı. Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak
ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

mutlu, bol enerjili ve sağlıklı bir gün diliyorum. Ve bugün tarihler 2 Mayıs Cumartesi 2026'yı gösteriyor. Saatlerimiz ise tam 7. Bu ne demek oluyor? Ben Erman Yapanlı, Ülke'de hafta sonu programı hem Kanal 7 hem de Ülke TV ekranlarında an itibariyle canlı canlı başladı efendim. Bu saat diliminde de böyle Türkiye'den, dünyadan önemli gündem başlıklarını ekranlarımıza getireceğiz. Saatler şöyle bir 7.30'u gösterdiğinde yazılı basına bakacağız. Hangi haberler manşetlere taşınmış? İlerleyen dakikalarda ve saatlerde de sizden gelecek enerjik güzel hafta sonu mesajlarına tabii ki yer vereceğim. O yüzden sevgili çocuklar, kıymetli gençler, değerli büyüklerim, fazla zaman kaybetmeden gelin ilk haberimize başlayalım. Dün biliyorsunuz işçi bayramıydı. 1 Mayıs işçi bayramı, emek ve dayanışma günüydü. Buradan bir kez daha emekçilerimizin bayramını kutlayalım efendim. Ve kutlamaların merkezine bir bakalım. Aslında merkez İstanbul'du biliyorsunuz. Genelde İstanbul'da böyle Avrupa yakasında belli noktalarda, belli ara sokaklarda böyle provokatörler illa ortaya çıkıyor. Gözaltılar da var. 500'den fazla kişi gözaltına alındı İstanbul'da. Ama Kadıköy ve Kartal'da daha çok izin verildi. Sendikalar oraya gitti. Ve sendika temsilcileri de Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Fakat az önce de söyledim ya efendim, provokatörler sahneye çıktı yine. Beşiktaş ve Mecidiyeköy'de izinsiz gösteri yapmaya kalktılar ve tabii ki polis müdahalesi de gecikmedi.

0: Gezi!
1: Taksim, Beşiktaş, Mecidiyeköy. 1 Mayıs'ta İstanbul'un birçok noktasında güvenlik tedbirleri alındı. Polis izinsiz gösteri ve yürüyüşe izin vermedi. Kritik noktalar araç ve yaya geçişine kapatıldı. Özellikle İstiklal Caddesi'ne çıkan güzergahlarda önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Ancak izinsiz toplanan gruplar Beşiktaş ve Şişli'den Taksim'e yürümeye kalkıştı.
2: İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarının adresi olarak Anadolu yakası işaret edildi. Anadolu yakasında Kartal ve Kadıköy'de kutlamalar gerçekleşti. Ancak İstanbul'un sembol noktalarından biri olan Beşiktaş Meydanı, hemen arkamda kalan Barbaros Bulvarı ile birlikte yine sol tarafımda kalan Dolmabahçe Caddesi'ne de girmek isteyen bazı gruplara emniyet ekipleri müdahale etti.
1: Polisin uyarısını dinlemeyen gruplar barikatı aşmaya çalışınca müdahale geldi. İstanbul'da izinsiz gösteri yapan 366 kişi gözaltına alındı.
3: Bulduğumuz bu noktada izinsiz göstericiler şu anda slogan atıyor ve çevik kuvvet ekipleri hızlı bir şekilde göstericilere müdahale ediyor.
1: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sendikaların adresi ise Taksim oldu. Hak İş önce Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakarak 1977 1 Mayıs'ında hayatını kaybedenleri andı. Ardından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. İstanbul Valiliğinden izin alan tüm sendikaların Taksim'e geçişlerine izin verildi. Onlar da anıta çelenk bırakarak 1 Mayıs'ı kutladı.
4: İstanbul Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için sendikalar bu noktaya gelerek çelenk ve karanfil bıraktı.
1: İstanbul'da kutlamaların adresi Kadıköy Rıhtım Meydanı oldu. Polis ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren meydan ve çevresinde bariyerlerle güvenlik çemberi oluşturdu. Kadıköy'den sonra ikinci adrese Kartal'dı. Programa katılmak isteyenler üstleri aranarak meydana alındı. Ankara'da Hak İş ve Türk İş üyeleri 1 Mayıs'ı Ulus Zafer Anıtı önünde halay çekerek kutladı.
5: Efendim, işçimizin böyle alın teri kurumadan emeğin karşılığını veriniz. Buradan tabii ki işverenlere sesleniyoruz ve alın teriyle de ülkemizin böyle gelişimine, büyümesine katkıda bulunan tekrardan bütün emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu mutlu olsun diyoruz. Ve az önce izlediğimiz haber İstanbul geneliydi. Peki Türkiye genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nasıl kutlandı, ona bakacağız efendim. Birçok ilde yürüyüşler, mitingler düzenlendi. Gün boyunca hem coşku hem de dikkat çeken görüntüler vardı, izleyelim.
1: Türkiye'nin dört bir yanında meydanlar doldu taştı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı. İzmir'de on binler Gündoğdu Meydanı'nda buluştu. Kentin farklı noktalarından yürüyüşe geçen kalabalık marşlar ve sloganlarla alana geldi. Güvenlik önlemleri altında gerçekleşen kutlamalarda meydan renkli görüntülere sahne oldu. Trabzon'da da kortejler sokaklara çıktı. Cumhuriyet Caddesi'nden yürüyen gruplar Atatürk alanında toplandı. Sivas'ta ise farklı görüntüler vardı. Bir yanda halaylar çekildi, diğer yanda kimi işçiler ekmek parası kazanmaya çalıştı. Katılımın sınırlı olduğu kutlamalar olaysız sona erdi. Adıyaman'da kortej yürüyüşünün ardından yapılan açıklamalarda emek ve dayanışma vurgusu öne çıktı. Bolu'da ise yağmura rağmen kalabalık meydanları terk etmedi. Islanan vatandaşlar halay çekerek kutlamayı sürdürdü. Osmaniye'de sanayi esnafı işine ara verip davul zurnayla 1 Mayıs'ı kutladı. Erzurum başta olmak üzere birçok ilde de meydanlarda toplanan vatandaşlar taleplerini dile getirdi. Doğu ve Güneydoğu'da da yürüyüşler ve etkinliklerle gün tamamlandı.
5: Sevgili izleyenler, terör devleti İsrail'in Uluslararası sulardaki korsanlığı büyük tepkilere neden oldu biliyorsunuz. Küresel Sumut Filosu'ndaki 22 tekneye el koymuştu soykırım çetesi. Baskılar üzerine ne yaptılar? Geri vites yaptılar. 175 aktivisti önce kendi ülkelerine götüreceklerdi, İsrail'e, ama Yunanistan'a teslim ettiler ve oradan da tabii ki Türk aktivistler, sevgili izleyenler, İstanbul'a geldi dün. Şimdi o uçak İstanbul'a indi. 59 aktivist uçaktan indi. Bakalım hangi duygularını paylaştılar, neler yaşamışlar. Gelin bir izleyelim bu haberimizi, ardından tam gaz devam.
0: Saldırıyorlar bir yandan. Onlarca drone'la arkadaşlar şu an bizleri taciz ediyorlar.
6: Soykırım çetesinin uluslararası sulardaki korsanlığına tepkiler yükseldi. Bunun üzerine Siyonist barbarlar ikisi hariç esir aldıkları tüm aktivistleri serbest bıraktı. İsrail, Yunan karasularına birkaç mil kala Gazze'ye umut taşıyan küresel Sumut filosuna saldırmış, 22 tekneye baskın yapmıştı. 20'si Türk, 177 vicdan sahibi sivili kaçırarak alıkoymuştu.
7: Şu an gördüğünüz yabancı gemi.
6: Birçok ülkeden tepkiler art arda geldi. Türkiye ile birlikte aralarında İspanya'nın da olduğu 11 ülke, İsrail'e baskı kurulması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Diplomasi arenasında bunlar olurken Filistin destekçisi on binler sokaklara döküldü. Türkiye'nin birçok kentinde gösteriler yapıldı. Aktivistlerin derhal serbest bırakılması istendi.
8: İsrail, Filistin'den defol.
6: Denizde de eylem vardı. Marmaris açıklarında filoya destek seferi düzenlendi. İspanya'nın Barcelona kentinde Filistin bayrakları açıldı. Polis bazı göstericileri gözaltına aldı. İşgalcilerin Sumut filosu baskınına tepkiler çığ gibi büyüdü. Amerika, İtalya, Fransa, Hollanda ve Almanya'da protestolar gerçekleştirildi. Tepkiler sonuç verdi. Siyonistler 175 aktivisti serbest bırakma kararı aldı. İsrail Dışişleri Bakanlığı insan hakları savunucularının Girit Adası'na götürüleceğini açıkladı.
9: Bir drone şu anda bize geldi.
6: İki aktivist ise serbest bırakılmadı. Gazze'deki direnişçilerle bağlantıları oldukları gerekçesiyle sorgulanmak üzere alıkonuldu. Siyonist barbarlar uluslararası sulardaki korsanlığı meşru göstermek için filonun uyuşturucu madde taşıdığı iftirasını attı. Aktivistler kirli propagandaya sert tepki gösterdi.
10: Biz bunları götürüyoruz çocuklara ve İspanya'da çeşitli okul seviyelerinden toplanmış şeyler.
6: İşgal güçleri alıkonulan aktivistleri feci şekilde darp etti. İşkencenin izlerini taşıyan Hüseyin Oral yaşadıklarını anlattı. Ayrıca İsrail tarafından alıkonulan Sumut filosundaki 59 aktivisti taşıyan uçak İstanbul'a indi. Uçakta 18 Türk aktivist de yer alıyor. Öte yandan müdahaleden kurtulan teknelerdeki aktivistler kararlı. 39 ülkeden katılımcıların bulunduğu vicdan filosunun ablukayı kırmak için ilerleyen günlerde yeniden yola çıkması bekleniyor.
11: Bu ablukanın kırılmasını istiyoruz. Biz yolumuzdan vazgeçmeyeceğiz, dönmeyeceğiz.
5: Tabii Sumut filosu yolculuğuna devam ediyor, onu söyleyelim. Hani kalan sahalar bizimdir misali efendim. O kutsal yolculuğa devam ediyor. Rotaları böyle açık olsun, rüzgarları bol olsun efendim. Kısa sürede inşallah Gazze'ye ulaşırlar. Tabii ulaşınca da yine o barbar İsrail'in, terör örgütü İsrail'in barbar Siyonist askerleri yine bir operasyon yapacak, tekneleri hiç kuşkusuz. En azından aktivistler oradan sağ salim yine ülkelerine gelsin. Burada amaç illa Gazze'ye gidip tabii ki ihtiyaç sahiplerine ihtiyaç malzemelerini vermek, fakat ilk ön plana çıkan durum efendim farkındalık oluşturmak. Yani Gazzelilerin muhtaç 7'den 70'e çoluk çocukların, annelerin, babaların, yaşlıların sesini dünyaya duyurabilmek. Yani bu yolculuğun asıl maksadı da o aslında. Şimdi bir virgül koyalım Sumut filosuna, devam edelim efendim. ABD ile, yani Tahran'la Washington arasında neler oluyor? Gergin bekleyiş devam ediyor. Demeç savaşları da devam ediyor. Son olarak İran'ın ABD'ye son teklifini Pakistanlı ara bulucularla gönderdiği bildirildi. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak son teklifinin de kendisini tatmin etmediğini söyledi efendim. Şimdi haberi ben size kısaca bir okuyayım. Orta Doğu'daki gergin bekleyiş sürüyor. İran devlet medyası İran tarafından hazırlanan son teklifin ABD tarafına gönderildiğini bildirdi. Yeni teklifin Pakistanlı arabulucular aracılığıyla iletildiği aktarıldı. Amerikan Başkanı Donald Trump'sa İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak son tekliflerinin kendisini tatmin etmediğini söyledi. Müzakereleri telefon üzerinden gerçekleştirmek konusunda her türlü çabayı gösteriyoruz ancak anlaşma olacağına çok emin değilim. İran yönetimi parçalanmış halde hepsi anlaşma yapmak istiyor ama dağılmış vaziyetteler dedi. Trump açıklamasında İranlıların liderlerinin kim olduğuna dair bir fikirlerinin olmadığını da söyledi. Tahran'da her kafadan bir ses çıkıyor ifadelerini kullandı. İran'a saldırıp saldırmayacağını, basına açıklamayacağını belirten ABD Başkanı, onları sonsuza kadar bitirecek miyiz yoksa anlaşacak mıyız, onları yok etmemeyi tercih ederim dedi. ABD ile İran arasındaki Hürmüz Boğazı üzerinden tırmanan kriz karşılıklı tehditler ve askeri hazırlıklarla yeni bir eşiğe taşındı. İran Amerikasız gelecek ilan ederken ABD aylar sürebilecek abluka ve olası operasyon sinyali de veriyor. Şimdi gelin bölgedeki son duruma bakalım.
1: Hem sahada hem de masada gerilim tırmanıyor. ABD-İran hattında temaslar devam ediyor. Hürmüz'de ise belirsizlik sürüyor.
12: Amerikalılar çifte blokaj yaparak yani blokaj ederek aslında İran'ın rezervlerine yönelik bir saldırıda bulunuyorlar.
1: Amerikan ablukası İran'ın petrol sevkiyatını durma noktasına getirirken devrim muhafızlarının denizaltılarla birlikte mayın taşıyan Yunus gibi sıra dışı yöntemlerle karşılık planladığı iddia edildi.
12: Haritayı açıp baktığımızda bile koca bir sahil şeridi yani en baştan körfezin en başından Umman Denizi'nin
1: petrol sevkiyatını durma noktasına

0: En kritik aşama zaten. Bu kadar çok müzakerenin dönmesi, bu kadar çok istişarenin yapılması, diplomatik temasların yoğun bir şekilde ilerlemesi. Yani bu noktaya eşeğe geldiği için bu kadar yoğun bir şekilde işliyor.
1: Öte yandan Amerika'nın İran'a son darbeyi indirmek için düğmeye bastığı kaydedildi.
0: Bu noktada eğer Trump'ın daha önce, bütün bu süreçten önce yaptığı tehdit gerçekleşirse, yani elektrik santralleri vurulursa, petrol altyapısı vurulursa, bu sefer artık tamamen bir insani durumdan söz ediyoruz. Çünkü bahsettiği hedefler askeri hedeflerden çok sivil hedeflere artık kaymaya başlıyor.
1: Bölgedeki gerginlik tırmanırken sahada ve masada çözüm arayışları sürüyor. Gerilimin nasıl şekilleneceği ise önümüzdeki günlerde atılacak adımlara bağlı olacak.
0: Hastanelerin elektrik bulamadığı, yakıt arzından oluşacak olan sorunlardan dolayı da hastane jeneratörlerinin yakıt bulamadığı bir pozisyona doğru gidecek eğer böyle bir vuruş olursa. Dolayısıyla bu tamamen bölgesel anlamda insani bir kriz demektir. Oldukça sıkıntılı bir sürecin aslında eşiğinde olduğumuzu söyleyebilirim.
2: Sevgili izleyenler, hem Ülke Televizyonu hem de Kanal D'de ekranlarında canlı yayındayız. An itibariyle yayındayız. Ülke'de hafta sonu programının cumartesi kuşağında saatlerde şöyle 07.15'e doğru ilerlerken bu saat diliminde biliyorsunuz böyle haber ağırlıklı gidiyoruz. Birazdan Ülke'de manşetlere de bakacağız. Saat 8-9 diliminde sizden gelecek mesajlara yer vereceğim ama numarasını o zaman veririz Enes. Şimdi biz devam edelim. Bakın, Amerika'nın bir savunma bakanı var biliyorsunuz. Savaş bakanını da diyor ona Trump. Pete Hegseth efendim, Amerikan Kongresi'ndeki bütçe görüşmelerinde protesto edildi. Senatörler Hegseth'i İran Savaşı'nda ABD'nin galibiyeti konusunda tehlikeli derecede abartılı ifadeler kullanarak Trump'ı yanıltmakla suçladı. Oturum sırasında protestocular tarafından da sık sık bakın nasıl sözü kesildi.
3: Mr. Jay Hurst, acting...
4: Pentagon bütçesi görüşülürken kongre salonu bir anda protesto sesleriyle çınladı. Savunma Bakanı Pete Hegseth kürsüye çıktığı an savaş suçlusu sloganlarının hedefi oldu. Bakanın konuşması daha ilk dakikalarda kesildi. Savaş karşıtı aktivistler yaptığınız şey iğrenç, tutuklanmanız gerekti diyerek bağırdı. Güvenlik güçleri protestocuları yaka paça dışarı çıkardı. Salondaki gerginlik kameralara saniye saniye yansıdı. Kongre üyeleri Bakan Hegseth'i İran Savaşı konusunda Başkan Trump'a pembe tablolar çizmekle suçladı. Sahadaki durumun tehlikeli derecede abartıldığı ve yönetimin yanlış bilgilendirildiği vurgulandı. Senato Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi Jack Reed ortada bir zafer olmadığını savundu. Amerikan halkının istemedikleri bir savaşın bedelini artan akaryakıt fiyatlarıyla ödemek zorunda kaldığını belirtti. Tüm eleştirilere rağmen Bakan Hegseth, talep edilen 1,5 trilyon dolarlık bütçenin hayati olduğunu savundu. Bu rakam Pentagon'un bütçesinin bir önceki yıla göre %40'tan fazla artırılması anlamına geliyor.
2: Şimdi efendim ülkemize bir dönelim, ülkemizdeki gelişmelere bakalım, biraz siyaset diyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 15. olağan kurultayının seneye, yani 7 Mart 2027 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verilmiş.
4: Milliyetçi Hareket Partisi'nin 27 Nisan'da gerçekleşen Merkez Yürütme Kurulu toplantısında partinin teşkilat faaliyetleri kapsamında yeni takvim belirlendi. Buna göre olağan büyük kurultay hazırlıkları kapsamında ilçe ve il kongreleri 7 Mayıs tarihinde başlayacak. Sürecin tamamlanmasının ardından 7 Mart 2027'de 15. olağan kurultay düzenlenecek. Parti yakın zamanda teşkilatlarda bir değişim süreci başlatmıştı. İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Gaziantep ve Bingöl'de il teşkilatları feshedilmişti.
2: Sevgili izleyenler, hatırlayacaksınız, 16 yaşındaki lise öğrencisine taciz suçlamasıyla yargılanan ve Göreli Belediye Başkanlığı görevinden de uzaklaştırılan Hasbi Dede 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Genç kızsa biliyorsunuz yine o olaylar ortaya çıktıktan böyle kısa bir süre sonra maalesef trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Hala yani şüpheli bir ölüm olarak da ön planda duruyor. Gerçi sürücü cezaevine gönderildi ama onunla da ilgili aslında soruşturmalar bir yandan devam ederken şimdi bu haberin detayına bir bakalım.
4: Görevden uzaklaştırılan Göreli Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin taciz suçlamasıyla yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

0: tutuksuz yargılanan Hasbide de duruşmaya katılmadı. Duruşmada davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu. Mahkeme Hasbide de hakkında 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geri bırakılmadı.
1: Artık daha Görele sokaklarında ulu orta dolaşmalarını istemiyoruz. Umarım Göreleliler de istemiyorlardı. Ahlaksızların yanında durmamakla birlikte ses çıkarmayıp ahlaksızlığa cesaret verenleri de lanetle kınıyorum.
2: Bugün bizim için adalet yerini buldu. Tuana için adalet yerini buldu.
0: Hasbide'de hakkında lise öğrencisi Tuana Elif Torun'a sanal medyadan gönderdiği mesajlar nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Dede çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan dede hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartıyla tahliye oldu. Partisi CHP'den Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edildi. Davanın mağduru Tuana Elif Torunsa yol kenarında yürürken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Şüpheli sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Şimdi tabii yeni karar gereği efendim biliyorsunuz faili meçhuller yavaş yavaş inşallah gün yüzüne çıkacak. Kaç yıl önceki böyle faili meçhul davalar tozlu raflardan inmeye başladı. Yeni ekipler de kuruluyor. Adalet Bakanı Akın Güllek de bahsetti. İnşallah onlardan biri de Van'da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabayeş'in katili veya katillerinin de bulunması yönünde efendim. Çünkü bilen bilir geçtiğimiz yıllarda özellikle Rojin Kabayeş'in böyle görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Babasıyla üniversiteye gidiyor kayıt yaptırmak için. O kadar mutlu ki babasıyla video çekiyor. Yani hayata böyle evet diyen enerjik bir kız. O kızın bir hafta sonra cansız bedeni bulunuyor göl kenarında. İntihar ettiği söyleniyor. Yani hayatın olağan akışına da biraz aykırıydı aslında. Öyle bir hani hayat dolu bir kızın kendi canına son vermesi. Yani öyle bir emareler yok. Baba en azından anlar kızının ruh halini, psikolojisini. Şimdi dedi ki efendim binlerce kişiden DNA toplanması planlanıyor. Yüzlerce örnek şimdiden incelendi ve ayrıca Kabayeş'e ait şifreli bir telefon var. Önce o İspanya'ya götürülmüştü galiba, orada İspanyol yetkililer çözemedi. Şimdi bizim ekibimiz o şifreli telefonun çözülmesi için çalışmalarına devam ediyor efendim. Bir izleyelim bu son durumu da bakalım, ardından tam gaz devam.
4: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayırlısı olsun. Neyse.
0: Türkiye günlerce onu konuştu. Genç yaşta gelen ölüm yürekleri dağladı. Ailesinin acısı ilk günkü gibi taze. Rojin Kabayeş'in ölümüne dair karanlık noktalar aydınlanmayı bekliyor.
5: Yani Adalet Bakanı çok büyük umutlar verdi bize. Yani gerçekten tarih konuşmalar yaptı.
0: Van'da üniversite eğitimi gören genç kız 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Günler süren arama çalışmalarının ardından acı haber geldi. Rojin'in cansız bedeni 15 Ekim'de Van Gölü sahilinde bulundu. Soruşturmada dikkat çeken yeni adımlar atıldı. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan özel birimle birlikte dosyada kapsam genişletildi. Bölgede geniş çaplı DNA taraması başlatılması planlandı. Toplamda 2500 kişiden örnek alınması hedefleniyor. Şu ana kadar 425 kişinin DNA'sı incelendi.
5: İki erkek DNA'sı kime aitse onlar açığa çıkmayana kadar ben rahatta giremem. Ki bellidir bu bir cinayettir. Kim o genç kıza zarar vermiş? O iki DNA'lar kimindir? 2500 tane de gir, 5000'e kadar da çıkartmasını istiyorum.
0: Gözü yaşlı baba Nizamettin Kabayeş ise gelişmeleri yakından takip ediyor. Umudunu kaybetmeyen baba benzer dosyalarda olduğu gibi bu olayın da çözüleceğine inanıyor.
5: Gülistan Doku'nun dosyası nasıl her şey açığa çıktı? Biz umut ediyoruz ki Rojin Kabayeş'in de dosyası açığa çıkacak.
0: Öte yandan soruşturmanın en kritik başlıklarından biri de genç kıza ait cep telefonu. Şifreli olduğu belirlenen cihazın açılması için teknik çalışmalar sürüyor. Hem DNA sonuçları hem de dijital veriler dosyanın seyrini belirleyecek.
5: Telefon açılsa büyük bir umuttur.
3: Sevgili izleyenler, inşallah Gülistan Doku cinayetinde olduğu gibi Rojin kardeşimizin de katil veya katilleri eğer varsa, ki olduğuna ben inanıyorum. Baba da zaten o yönde açıklamalarda bulunuyor. İnşallah gün yüzüne çıkacak diye umut ediyoruz. Şimdi devam edelim. Bakın, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından evlerdeki silahlara yönelik önlemler de yenileniyor. Bu kapsamda ruhsatlı silahı olanların silahlarını evlerinde kilit olan yerlerde saklamaları zorunlu olacak. Türkiye'yi sarsan okul saldırılarının ardından evlerde bulundurulan silahların muhafazasına ilişkin yeni önlemler yolda. Yeni düzenleme ile ruhsatlı silah saklama koşullarına dair daha somut kararlar alınacak. Düzenleme ile silahlar evlerdeki kilit olan yerlerde saklanacak. Bu sayede çocukların bu silahlara ulaşımının engellenmesi hedefleniyor. Ruhsatlı silah sahibi ebeveynlere yönelik bilinçlendirme çalışmaları da yapılacak. Silah sahipliğinin sınırlandırılması konusunda adım atılması da gündemde. 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta gerçekleşen saldırıda 14 yaşındaki saldırgan emniyet müdürü olan babasının tabancalarını kullanmıştı, hatırlayacaksınız. Emniyet müdürü baba silahları kilitli bir sandıkta muhafaza ettiğini söylemiş, ancak saldırgan oğlu sosyal medya hesaplarında defalarca silahlarla poz verdiği fotoğrafları da ele geçirilmişti. Şimdi konusu açıldı da o saldırgan gözümün önünde. Çocuk yani tabii saldırgan, hani cani, fakat psikolojisi bozuk. Okulda böyle saçma sapan hareketler yapıyor. Daha önce okul öğretmenleri onun çantasını arıyormuş. Sonra o öğretmenin tayini gitmiş. Bir daha aramamışlar. Aile hep arıyor aileyi. Yani öğretmenler aileyi arıyor, anneyi arıyor. Diyor ki ya çocuğunuz sorunlu, okuyacak gibi değil. Lütfen bunu alın. Ya hastaneye yatırın ya işte psikolojisini düzeltin. Anne sorumsuz yüzüne kapatıyor öğretmenlerin telefonu ve sonunda da sorumsuz bir anne ve babanın böyle hani psikopat çocuğu da katliam yaptı. Maalesef iş işten geçince de şimdi biraz önlemler alınacak, bakalım. Devam edelim. Bakın, sosyal medya da çok önemli. Çocuklarımızı özellikle belli konularda, videolarda, böyle içeriklerden korumamız gerekiyor. Sosyal medya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun resmi gazetede yayımlandı efendim. Buna göre 15 yaş altındaki çocukların artık sosyal medya ağlarını oralara böyle kaydolması engellenecek. Bu arada doğum izni için izin aldığınız işinizden 16 haftaydı ya o izin, artık 24 haftaya çıkarıldı.
6: 46'sı.
7: Milyonları ilgilendiren düzenleme yürürlüğe girdi. Sosyal medya ve doğum izniyle ilgili yeni dönem başladı. Karar resmi gazetede yayımlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen kanun yürürlüğe girdi. 15 yaş altına sosyal medya yasağı geldi. Platformlara yaş doğrulama sistemi zorunlu hale getirildi. Zararlı içeriklere en geç bir saat içinde müdahale edilecek.
6: Buyurun Sayın Yılmaz.
7: Oyun sağlayıcılar için de yeni düzenleme yapıldı. Oyunlar yaş kriterlerine göre sunulacak. Ebeveynlere kontrol araçları sağlanacak. Günlük erişimi 100 bin aşan platformlar Türkiye'de temsilci bulunduracak. Sosyal ağ sağlayıcı aldatıcı reklamları engelleyici tedbirleri almakla yükümlü olacak. Kadınlara verilen doğum izni süresi de artırıldı. 16 haftalık süre 24 haftaya çıkarıldı. Talep edenlere 8 hafta ilave izin hakkı tanındı. Kadın işçi toplamda 24 hafta ücretli izin kullanabilecek. Doğum öncesi çalışma süresi ise doktor onayıyla yeniden düzenlendi. Talep edilmesi halinde doğumdan önce çalışabileceği süre 3 haftadan 2 haftaya düşürülecek. Kadın işçiye isteği durumunda 24 hafta, çoğul gebelik halinde ise 26 haftalık sürenin tamamlanmasının ardından ücretsiz izin verilecek. Babalık izninin süresi uzatıldı. 5 gün olan süre 10 güne yükseltildi. Koruyucu aile olanlara da çocuğun teslim edildiği tarihten sonra isteği halinde 10 gün ücretsiz izin verilecek.
3: Devam ediyoruz efendim. Haber arasında çok sevdiğim bir abim, hatta böyle manevi abim. Haftada en az bir iki kez görüşürüz, en az. Hatta aynı yere de spora gidiyoruz. Bora abim efendim. Ne pideydi ya diye WhatsApp'tan yazmış. Dün beraberdik. 1 Mayıs'ta tabii ki. Ben haber yayınlarını yaptıktan sonra dışarıya çıktık, sporumuzu yaptık, tatildi de birçok yer. Kendisiyle de öğlen böyle Eyüp Sultan'a gittik. O manevi atmosferi biraz yaşadık ve pideleri gömdük efendim. Fakat hiç de rahatsız etmedi, keyifli bir pideydi. Ben böyle Tokat'ın 5 sucuklu pidesini yemiştim, o da böyle çökelek peynirli. Ama karıştırdık, ortak yedik, harikaydı. Damaklarımız böyle çatladı. Ve bugün Bora abimin doğum günü efendim. Aslında önümüzdeki günlerde ama bugün minik bir doğum günü kutlaması yapacağız inşallah akşama doğru. Bora abim, akşama görüşürüz. Böyle kebap yerken diyelim, ne diyelim. Şimdi efendim, gördüğünüz gibi havamız yerinde Allah'ın izniyle. Peki ülkemizin havası nasıl? Mayıs ayıyla birlikte beklenen o bahar havası birkaç gün daha gecikecek. Dün de zaten aralıklarla soğuktu İstanbul, yağmur yağdı. Sıcaklık birden düştü. Akşamları böyle mont giyiyoruz. Ne oluyor? Kıştan kalma hava gibi bir hava söz konusu ülke genelinde aslında. Bu yağışlı sistem hafta sonu tüm yurdu etkileyecek efendim. Evet, yer yer şiddetini arttıracak olan yağışlar çarşamba gününe kadar devam edecek. Ama ondan sonra artık bu havaları özleyeceğiz, onu söyleyeyim.
7: Mayıs ayı yağmur ve serin havayla geldi. Yurdun neredeyse tamamında yağış uyarısı verildi.
8: Hafta sonunda yurt genelinde yağışların görülmesini ve serin havanın etkili olmasını bekliyoruz. Özellikle tüm yurtta beklediğimiz yağışların İç Anadolu bölgesi, Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Ege'de, Akdeniz'in özellikle iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacağını, pazar günü de Doğu Anadolu bölgesinde yer yer kuvvetli yağışların görüleceğini tahmin ediyoruz.
7: Tüm yurdu etkisi altına alan serin hava hafta ortasına kadar devam edecek. Sıcaklıklar 6 ila 10 derece birden düşecek.
8: Hava sıcaklığı hissedilir derecede azalıyor. Çarşamba gününe kadar özellikle 6 ile 10 derece mevsim normallerinin altında seyredeceğiz. Vatandaşları soğuk havaya karşı da dikkatli olmalarını istiyoruz. Doğu Anadolu'nun özellikle doğusunda yer yer çığ tehlikesi devam ediyor.
7: Şiddetli yağmur, fırtına ve serin havadan 3 büyük ilde nasibini alacak. Özellikle Ankara yeni haftada kar sürprizi yaşayabilir.
8: İstanbul'da yağışların pazartesiye kadar devam etmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığı 13 ila 14 derece civarında. Ankara'da yağışların pazartesi dahil devam edeceğini bekliyoruz. Pazar pazartesi günü özellikle yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar hadisesi görülebilir. Hava sıcaklığı 2 ila 9 derece civarında olacak. İzmir'de de pazar günü yağış bekliyoruz. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış. Hava sıcaklığı da 16-17 derece civarında bekleniyor.
7: Yağışlı sistem çarşamba gününe kadar devam edecek. Ardından beklenen bahar havası kapımızı çalacak.
3: Artık Kurban Bayramı ayındayız efendim. Yani bu ayın sonunda Kurban Bayramı, biliyorsunuz. Allah'ın izniyle yani kavuşmak nasip etsin. Bayramı hep öyle deriz ya. Ve tabii Kurban Bayramı denince de akla daha İstanbul'a gelmedi o kurbanlık hayvanlar. Fakat şimdiden satışlar başladı. Hisseler satılıyor kasaplarda. Veya öncesinde böyle adaklık, kurbanlık satılan yerler de var. Oralara giden insanlar pazarlıklarına başladı. İster istemez akıllarda şu soru var. Ya şimdi mi alalım yoksa Kurban Bayramı'nda mı, fiyatlar nedir diye ekibimiz de araştırmış. Bakalım küçük baş, büyük baş hisseler, fiyatlar 3 aşağı 5 yukarı nasıl kafamızda bir oluşsun. Almak isteyen kurbanlık hayvan alıp böyle sevabına dağıtmak isteyenler için de tabii ki önemli, detaylı bir haber efendim.
9: Kilogram ne kadar yukarı çıksa da çıktığı zaman da fiyatlar da haliyle artıyor.
7: Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Ancak bu yıl hem alıcı hem satıcı temkinli. Çünkü yem fiyatları, bakım giderleri kurbanlık fiyatlarını doğrudan etkiledi.
9: Benzin, mazot fiyatlarının artmasından dolayı nakliye fiyatlarımız çok arttı. Her şeyimiz zaten ona bağlı. Geri kalan masraflarımız da çok oldu. Yem fiyatlarımız çok arttı. Asgari ücretin artmasıyla eleman masraflarımız da çok arttı.
7: Geçtiğimiz yıla göre fiyatlarda dikkat çekildi. Bir artış var.
9: Geçen seneki fiyatlara bakarak %28 ile %33 arasında bir farklı fiyatlarımız oldu. Kurbanlık fiyatlarımız. Küçük başta 45-50 kilonun üstüne olması lazım. Çünkü anne boyunda olması için, kurban olması için. Bunların fiyatları da 28 binden başlayıp 30 bin, 35 bin liraya kadar gidiyor. Büyük başlarda çoğunlukta tavsiye edilen hep montofon cinsi, simenter cinsi, limuzin cinsi istekler oluyor insanlarımızın. Bunlar da Kurban Bayramı'nda yaklaşık 35 binden başlayıp 50 bin liraya kadar geliyor. Yani 35 binlik bir dana 250 bin lira bir fiyat farkı oluyor.
7: Büyükbaş hayvanı ortaklaşa kesmek isteyenler için hisse bedelleri de netleşti. 7 hisseli bir büyükbaşta kişi başı ödeme 30 bin ile 55 bin lira arasında değişiyor. Uzmanlara göre fiyatlar hayvanın kilosu, yaşı ve bakım şartlarına göre farklılık gösteriyor.
9: Kurban Bayramı'nda kestiğimiz hayvanlar 24 ayı olduğu için 12 ay, yaklaşık 10 ay biz boşu boşuna bakmış oluyoruz kurbanlık olması için. Bu da bizim maliyetlerimizi çok çok arttırıyor.
3: nasıl bakıyor, hissediyor kesileceğini. Garibim, koyun ama bayağı da iriydi. Ben de muhabirken efendim hiç unutmuyorum, böyle kurban pazarlarına giderdik, İstanbul'a gelirdi kurbanlar ama daha böyle eğlenceli haberler yaptığım için böyle kurbanlık hayvan alırken nelere dikkat edeceğiz, böyle amcaları toplardık, kurban bazen kaçardı, o büyükbaş hayvan kaçardı, kurbanlık pazarı altını üstüne getirdi, biz de onunla beraber işte kimi kuyruğundan tutuyor, kimi boynuzundan, böyle eğlenceli bir haber oluyordu. Ve İstanbul'un genelde şunu araştırırdım, en böyle kaliteli ve en büyük, en ağır, en cüsseli boğası veya danası hangisi diye böyle araştırırdık, bulurduk da. Bir de dana böyle kurbanlık güzellik yarışması olurdu, onların da haberini hep yapardık. Şimdi efendim fazla zaman kaybetmeden, saatler 7.30 biraz geçti. Hürriyet, Milliyet, Sabah, Akşam, bir de Yeni Şafak gazetesini alayım, zaman yeterse hepsini okuyacağız. Yani ne yapıyoruz? Ülkede manşetlere gidiyoruz bu saat diliminde. Hem Kanal 7 hem de Ülke TV ekranlarında an itibariyle canlı yayındayız. Sizi bekliyorum efendim, gazeteleri okuyacağız.

0: Değerli izleyenler, Ülke TV ve Kanal 7'de an itibarıyla ortak yayındayız ve manşetlere bakacağız. Yazılı basında hangi haberler ön plana çıkmış? Hemen Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Dijital ekrandan zaten hemen ön plana çıkardım. Bakın, bugün belki de meydanlar sarı kırmızılı taraftarlarla dolacak. Taksim başta olmak üzere ülkenin farklı noktalarında kutlama görüntüleri olabilir efendim bu akşam. Niye mi? Çünkü 3 maç aynı saatte başlıyor. Samsunspor Galatasaray, Fenerbahçe Başakşehir, Trabzonspor Göztepe. Eğer Galatasaray bugün Samsunspor'u deplasmanda yenerse diğer maçların sonucuna bakmaksızın zaten 26. şampiyonluğunu ilan edecek ki yenme ihtimali yüksek. Hal böyle olunca da tabii akşam örneğin saat maç 20'de ona doğru, ondan sonra böyle gece yarılarına kadar hafta sonu zaten kalabalık, birçok kutlama görüntülerine şahit olabiliriz. Ama ben şurada neyi söylüyorum, eğer kutlama yapacaksak lütfen insana yakışır şekilde kutlamalar yapalım efendim. Böyle magandalar ön planda olmasın, kötü sonuçlar doğuracak kutlamalara sebebiyet vermeyelim efendim. Yani o söylemek bile istemiyorum, hani havaya ateş açanlar falan oluyor ya, sakın ha, onu söyleyelim. Sakın ha deyince de aklıma sakın ha sezonu geldi. Hani Dursun Özbey'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na söylediği söz. Şimdi neyse, devam edelim efendim Hürriyet gazetesiyle. Logonun altına baktığımızda Monsieur tepkiyi gördü, çark etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin adını anmadan ülkesinin olası bir tehdit durumunda Yunanistan'ın yanında duracağını açıklamıştı biliyorsunuz. Tepkiler üzerine dün Paris'ten geri adım geldi. Yani Macron geri vites yapmış. Onun detayına bakalım çok kısa. Macron 25 Nisan'da Atina'da Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile birlikte katıldığı açık oturumda Türkiye'nin Ege Denizi'nde Yunanistan'ın egemenliğine karşı bir adım atması durumunda Fransa'nın ne yapacağı sorusuna şu yanıtı verdi. İttifak ve dostluk çok basit bir şeydir. Egemenliğiniz risk altındaysa yapmanız gerekeni yaparsınız. Biz burada olacağız. Tepkiler üzerine Fransa çark etti. Fransa Dışişleri Bakanı Confanreux haftalık basın toplantısında Macron'un sözlerinin Türkiye'ye hedef almadığını savundu ve şöyle demiş: Cumhurbaşkanının sözleri ilkesel bir çerçevede sarf edildi. Bir Avrupa topraklarına yönelik saldırı söz konusu olduğunda tüm müttefiklerimiz ve ortaklarımız için yanıt aynıdır açıklamasında bulunmuş. Bu arada efendim dün bir vefat haberi vardı. Zerrin Özer'in kıymetli ablası. Önemli bir sanatçı, 79 yaşındaydı sanırım, hayatını kaybetti. 70'li yıllara damga vuran isimlerden Tülay Özer yaşamını yitirmiş efendim, Allah rahmet eylesin. İlk 45'liğini 1974 yılında çıkaran sanatçı, 1975'te yayınlanan İkimiz Bir Fidan'ın Son Ümit plağıyla ve Büklüm Büklüm şarkılarıyla büyük çıkış yakalamıştı. Ünlü şarkıcı Zerrin Özer'in de ablası olan Tülay Özer son yolculuğuna bugün uğurlanacak efendim. O haberin detaylarını da sayfa 2'de görebilirsiniz. Bu arada soykırımcıya şok diye bir haber var altta. FIFA Başkanı Infantino'nun da yer aldığı bir haber. Sizinle beraber okuyorum efendim, ben de merak ettim. FIFA'nın Kanada toplantısı Filistin'in İsrail'e soykırım tepkisine sahne oldu. FIFA Başkanı Infantino, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Rajoub'la İsrail Futbol Federasyonu Başkan Vekili Suleiman'ı el sıkıştırmaya davet etti. Filistinli başkan reddetti bunu haklı olarak. Infantino'nun ısrarına rağmen Rajoub, acı çekiyoruz diyerek sahneyi terk etti. Yani burada basit bir kahramanlığa soyunmuş Infantino. Yani o kadar kolay değil efendim. Yani İsrail katletmediği artık insan kalmadı. 7'den 70'e çoluk çocuk biliyorsunuz. Yani soykırım yapıyor neredeyse. O kadar hani futbolu gözeterek hadi gelin el tokalaşın olmaz. Yani burada Infantino'nun biraz işgüzarlığı olmuş, onu söyleyelim. Tamam, Hürriyet gazetesi böyleydi. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Oyun platformlarına büyük kıskaç. Az önce haberini verdik ama belki kaçırdığımız belli satır başları olabilir, detaylar olabilir. Gazeteden belki görürüz, ona bakalım efendim. Dijital ekran bazen temassızlık yapıyor. Evet, şimdi parmağımı okudu. Çocukların karıştığı şiddet olaylarının ardından dijital dünyaya yeni düzenleme geldi. Sosyal medya ve oyun platformlarına yaş sınırı, temsilci ve ağır yaptırımlar getirildi. Mesela düzenleme sosyal medyayı kapsıyor. 15 yaş altına hizmet sunulamayacak. Yaş doğrulama zorunlu olacak. Uzmanlara göre bu adım dijital rüşt kavramını güçlendirirken çocukların zararlı içeriklerle temasını da sınırlayacak inşallah. Caydırıcı cezalar da olacak, bant daraltmalar olacak. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği Başkanı Levent Eraslan söylemiş efendim. Asıl caydırıcı olan reklam yasağı ve ardından bant genişliğinin daraltılması yaptırımıdır. Bir oyun platformu için internet trafiğinin %50 kısıtlanması, o platformun Türkiye'de fiilen kullanılamaz hale gelmesi demektir. Bu hiçbir küresel şirketin göze alabileceği bir risk değildir dedi. Bu arada alanlarda 1 Mayıs coşkusu da yaşandı biliyorsunuz. Zaten bülten başında haberlerimizi vermiştik efendim. Hem İstanbul'da hem Türkiye genelinde. İstanbul'da Kadıköy ve Kartal'daydı. Onun dışında belli böyle provokatörler oldu illaki Beşiktaş'ta, Mecidiyeköy'de. Gözaltılar var 500'den fazla İstanbul'da. Ama onun dışında böyle ülke genelinde böyle daha coşkulu meşalelerle, türkülerle, davullarla, zurnalarla kutlandı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü efendim. Yurt genelinde meydanları dolduran yüz binlerce işçi ve emekçi tarafından olumsuz hava şartlarına da aldırmadan coşkuyla kutlanmış 1 Mayıs. Davul zurnalarla geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanlara çıkan, taşıdıkları pankartlarla mesajlar veren yüz binlerin temsilcileri de işçi ve emekçilerin taleplerini sıraladı. Bu arada altta İran'ın teklifini beğenmedim diyor. Trump yine klasik pozu var efendim. Sağ işaret parmağıyla birilerini gösteriyor, hedef gösteriyor diyelim. ABD Başkanı Trump, İran'ın Pakistan aracılığıyla sunduğu yeni teklifi beğenmediğini söyleyerek, İran yönetimi parçalanmış halde anlaşmaya varabileceğimizden emin değilim dedi. Trump, ABD menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisinin %25'e çıkarılacağını da duyurdu. Onu da söyleyelim. Bu arada hemen yanında bir akran vahşeti diye bir haber var. Edirne'de AÇ 15 yaşında bu erkek çocuk efendim, tartıştığı arkadaşı Gizem Özdemir'e ateş edip kaçmış ve maalesef 14 yaşındaki minik kardeşimiz hayatını kaybediyor efendim. Olay yerinden kaçan o 15 yaşındaki erkek çocuk da bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. İşte görüyorsunuz artık buna sosyal medyadaki o özendirici farklı görüntüler mi dersiniz, anne babanın çoluğunu çocuğuna sahip çıkmaması mı dersiniz, ya da dizilerde, filmlerde artık sıradanlaşan o çatapat videoları, görüntüleri mi dersiniz bilemiyorum ama bir şiddet sorunu aldı başını gidiyor ülkede maalesef. Özellikle bu suç işleme yaşı da, ya da böyle zehir kullanma, o uyuşturucu madde kullanma yaşları çok çok düştü efendim. Allah sonumuzu hayır etsin diyelim ve biz Sabah gazetesiyle devam edelim. Casusluk davasında cinayet kuşkusu diye bir haber var. Ona kısaca bakalım. Daha 5 dakikamız var. 2019 seçimlerinde İmamoğlu için çalışan casusluk davasından tutuklu Hüseyin Güne cinayet soruşturması. Manevi annem dediği Seher Alaçam'ın ölümündeki şüpheler yeniden araştırılıyormuş efendim. Savcılık 2022'de Yeniköy'deki villasının havuzunda ölü bulunan Seher Alaçam cinayete mi kurban gitti sorusuna cevap arıyormuş efendim. Onu da söyleyelim. Casusluktan tutuklu Hüseyin Gün'ün 16 milyon İstanbullu'ya ait özel bilgileri eski CIA ajanı Aaron Barr'la birlikte yabancı istihbarat servislerine sızdırdığı ortaya çıkmıştı. İmamoğlu'nun danışmanlığını da yapan Gün'ü Seher Alıçam'ın öz oğlu ihbar etmişti efendim. Yine Sabah gazetesinde CHP'lileri kızdıracak bir haber daha var efendim, ona bakalım. Tabii görüntüler de ortaya çıktı onunla ilgili haberler. Çakarlı aracını tahsis ettiği iş adamı dostunun teknesinde parti veren skandalların adamı CHP'li Ali Mahir Başarır son günlerde neden bu kadar gergin dersiniz diye bir başlık atılmış. CHP'de hangi taşı kaldırsanız Ali Mahir Başarır çıkıyor. Veli Ağbaba ile Başarır arasında derin çatlak var. Belediyelere çökme işinde çok mahir olduğu için Ağbaba ile arası açıldı. Başarır Ağbaba'dan kurtularak CHP'de ikinci adam olmak istiyor. Tekne rezaleti görüntülerini sizce kim sızdırmış olabilir diye de Murat Övür sormuş efendim. Sabah gazetesi yazarı, onu da söyleyelim. Bakıyoruz başka hangi farklı haber var. Geçelim sıradaki gazetemize, akşam gazetesine. sürü manşete bakacak olursak, dizilerde artık maliyet krizi. Evet, hemen geçelim Akşam Gazetesi'ne. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk Gökbey, onu da söyleyelim, yerli milli helikopterimiz. Ben yine muhabirken Gökbey daha böyle prototipti efendim. Teknofest festivallerine giderdik. Atatürk Havalimanı'nda, İstanbul Havalimanı'nda ilk kez yapılmıştı. Orada sergileniyordu ama bakın şimdi artık havada, gökyüzünde milli imkanlarla geliştirilen genel maksat helikopteri Gökbey. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmiş efendim. İkinci teslimat da Haziran'da yapılacak, o bilgiyi verelim. Hemen yana geçelim. Yapımcılardan, yıldızlardan indirim istenmiş. Yani dizi oyuncuları, başrol oyuncuları. Bu arada kameraman arkadaşım şu hareketi yaptı. Bu ne demek efendim? Az çok anlıyorsunuz. Yani artık kısa bir ara verelim demek, bitirelim demek. Mesela Melis Sezen 1,5 alıyormuş. Afra Saraçoğlu 2,5. Çağatay Ulusoy 3,5 milyon. Kenan İmirzalıoğlu 4,5 milyon. Maliyetler de fazla. Böyle giderse diziler olmayacak. Bence de olmasın. Tek bir dizi çekilsin. O, ben özlüyorum Bizimkiler dizisini. Eskiden çok güzeldi. Bir tane dizi vardı, hep onu izlerdik. Perihan Abla'yı izlerdik. Süper Baba vardı. Yani ne güzel diziler vardı. Hayata örnek olan diziler. Şimdi efendim, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben yürüyerek veda edeyim. Değil mi Emrah? O zaman geçeyim yerime. Bu arada geçerken de şöyle söyleyeceğiz. Ülkede manşetlere şimdilik ara verdik. Saat başında 8'de görüşeceğiz sevgili izleyenler. Ama Kanal 7 izleyenlerine ben veda ediyorum. Saat başında Ülke TV ekranlarında Ülke'de hafta sonu programı kaldığı yerden devam edecek. O yüzden 8'de görüşmek üzere efendim.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'yi hizmet ihracatında küresel bir merkez yapmak amacıyla kazancın tamamının ülkeye getirilmesi şartıyla vergi indiriminin %100'e çıkarılacağını açıkladı. Amerika'da işlem gören spot Bitcoin ETF'lerinden son 3 günde 490 milyon doların üzerinde para çıkışı gerçekleşti. Fed'in faiz kararı sonrası 75 bin dolar bandına gerileyen piyasada uzmanlar bu durumu geçici bir mola olarak yorumluyor. Konaklama vergisi yıl sonuna kadar %2'den %1'e düşürüldü.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

İçine dert olacak. Hiçbir şey sormayış. İçine oturacak. Vedasız ayrılır. Adını kahpe koydum.

yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de bela. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi son işlem gününü 14.442 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 45.17, Euro 53.20, Sterlin 61.73, gram altın 6.674 lira. Brent petrolün varil fiyatı Orta Doğu'daki hareketlilik sürerken 115.66 dolar seviyesinde.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Reklam.

0: unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi. Müziğin doğru adresi. Radyo 7'de.
1: Radyo 7'de.
2: Radyo 7. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'yi hizmet ihracatında küresel bir merkez yapmak amacıyla kazancın tamamının ülkeye getirilmesi şartıyla vergi indiriminin %100'e çıkarılacağını açıkladı. Amerika'da işlem gören spot Bitcoin ETF'lerinden son 3 günde 490 milyon doların üzerinde para çıkışı gerçekleşti. Fed'in faiz kararı sonrası 75 bin dolar bandına gerileyen piyasada uzmanlar bu durumu geçici bir mola olarak yorumluyor. Konaklama vergisi yıl sonuna kadar %2'den %1'e düşürüldü.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
4: Halkbank. Reklam.
5: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
6: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0481 Venividi Göz.

Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sende izin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Hala hislerimde, hala özlemimdesin.

dönse de işte eski sen değilsindir. Belki o eski o değildir. Değil mi efendim? Sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk. Ve yine günün en güzel saatleri işte başladı. Aşkın yayın hali Ebru'yla Aşkın Sesi, ben Deniz Venhar Sarıoğlu. Radyo 7'mizde şöyle yurdun dört bir yanında bulunan ve dünyanın dört bir yanında bulunan güzel yüreklere, kulaklarından gönüllerine aşkla sesleneceğiz inşallah. Hoş geldiniz ve aşk olun.

çelişkili anlar var ki yaşıyoruz ki, ya da kimimiz şahitlik ediyor, kimimiz etmiyor, ama şöyle bir şey var. Böyle bazıları arkasından konuşurlar. Evet, konuşurlar, konuşurlar. Ama ondan sonra da yine yanlarındadırlar. Biz ama öyle değiliz, öyle olmayacağız, değil mi? Konuştuklarımızın arkasında olacağız ama öyle yapanların yanında ve arkasında olmayacağız. Aşk ama.

Hani biz konuştuklarımızın arkasındayız. Onlar ise arkasından konuştuklarının yanında. Onlar bize uzak, biz onlara uzak. Şöyle yepyeni güzel bir şarkı daha hemen dinleyelim. Sevgili Can Bağları Radyo 7'de aşkın yayın hali Ebru'da.

benim. Tüm umutlarımı aldın. Ahımı da aldın. Umutlarım sana dert. Ahın çileni çile olsun. Aşk olun.

süresi bilinmez. Değil mi Can Bağır? Ne kadar istersen o kadar susulur. Lakin kırgınlık muammalı bir şeydir. Süresi erken dolar ve o en sevilen bile çok net bir şekilde unutulur.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Antalya Isparta yolunun 0 ila 3. kilometreleri, Nevşehir Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometreleri, İzmir Aydın otoyolunun 2 ila 3. kilometreleri arasında Torbalı bağlantı yolunda yol yapım çalışması mevcut, sürücülerin dikkatine. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'yi hizmet ihracatında küresel bir merkez yapmak amacıyla kazancın tamamının ülkeye getirilmesi şartıyla vergi indiriminin %100'e çıkarılacağını açıkladı. Amerika'da işlem gören spot Bitcoin ETF'lerinden son 3 günde 490 milyon doların üzerinde para çıkışı gerçekleşti. Fed'in faiz kararı sonrası 75 bin dolar bandına gerileyen piyasada uzmanlar bu durumu geçici bir mola olarak yorumluyor. Konaklama vergisi yıl sonuna kadar %2'den %1'e düşürüldü.
2: Halkbank'ın katkıları.

0: Reklam.
1: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
2: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
3: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Migros hepimize iyi gelecek.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
0: Yapı Kredi,
5: bir
0: adım önde. Reklam.

vay vay vay. Bu türkü de bambaşka bir şeydir. Şimdi bir tane daha öyle muhteşem bir türkü daha dinleteceğim. Çok sevilenlerden biri. Radyo 7'de Aşkın Yayın Ali Ebruli farkıyla olacak. Karanlıkta yürümek gibiydi seni sevmek. Körü körüne bittik işte. Karanlıkta yürümek gibiydi. O yüzden tükendik işte.

tane daha aynen böyle çok lezzetli, çok sevdiklerimizden biri dinleyelim istiyorum beraber. Hazır mısınız? Müsait olanlar Radyo 7'nin sesini biraz daha yükseltebilirler. Çok güzel olur çünkü işte geldi. Şu keşkelerimiz var ya hayatımızda. Keşke şöyle olsaydı, keşke öyle demeseydim, keşke böyle yapmasaydım gibi. Enteresan. Her keşkeyi bir neyseye sığdırdık diyor. Vesselam. Hakikaten de öyle. Her keşkeyi bir nesneye, neyseye sığdırdık işte.

Gün yüzü görmeden ne yüzler görüyoruz değil mi? Ne yüzler görüyoruz. Hatta tüm yüzleri görüyoruz ve gördük. Enteresan. Hayat bu işte. Aşk olan.

Ama şu var. Kimseyle var olmadık. Kimseyle de bitmeyiz. Elhamdülillah. Rabbime bin şükür, öyle değil mi? Kimseyle var olmadık. Kimseyle de bitmeyiz. Oh.

0: affedip yuttuğumuz şeyleri.
1: Daha gelen olmadı, sen gittin.
0: Evet.
1: Güneşim hiç doğmadı yar.
0: Biz yapsaydık o affettiklerimizi, sizce yutarlar mıydı? Affederler miydi? Bence yok. Affetmezlerdi. Aşk olan.

Şarkıları elinden sevgili Defne. Teşekkür ediyorum o güzel cümlelerin için, mesajlarındaki yazmış olduğun. Her birine Rabbim layık kılsın inşallah. Sevgili Defne, Demet Akalın'dan bir eser demiş. Ve ben de hemen onu sevdikleri için şöyle Demet Akalın'ın güzel şarkısını dinletmeye başladım. Yalan mı?

Yalanmış meğer, yalanmış meğer. Ah yalanlar, yalanlar. Onun pembesi, beyazı, şunu bunu. Her biri zararlı ya. Ufacıktan başlayıp sonrasında kocaman kocaman. Aynen suya bir taş atarsın da bir ne derir, öbeklenmeler başlar ya, halkalar. Onun gibi minikten başlarsa büyüyüp genişleyerek devam eder. O yüzden hiç olmasın, hiç.

Ankara'dan Mustafa Bey. Adaşımdan istiyorum demiş Mustafa Ceceli'den. Mustafa Bey'e hemen armağan edelim Mustafa Ceceli'yi. Sevenlerine de tabii ki hemen gönderelim. Çok da güzel bir şarkı şu son günlerdeki. Söyleyin, söyleyin. O benim.

öyle ya. Yıllarınız gideceğini. Bittiyse bitti yani. Ölümden sonrasını düşünen Rabbim, o gidenden sonrasını da elbet düşünmüştür. Evelallah, evelallah. Aşık olun.

0: ederim.
1: Ben ağlarım ikimizin yerine ve şimdi hemen şöyle bir güzel şarkıya geçiyoruz ki içim yanar yanar. İşte bu güzel şarkıyı sevgili gördüğüm kadarıyla Vesile Hanım tüm sevdikleri için istemiş. Armağan edelim, hemen gönderelim. Aysel Yakupoğlu yorumuyla tabii ki. Selamlar, iş çıkışı güzel yolculuk diliyorum yoldakilere demiş. Özellikle Özben savunma çalışanı, şoförleri Ahmet Aslan, Osman Türk ve Duran abiye armağan ediyorum demişler. Peki ben de aynı dileklere katılıyorum. Tüm yollardaki kardeşlerimize kolaylıklar diliyorum ve bu şarkıyı armağan ediyorum. Kabul buyurun.

Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'yi hizmet ihracatında küresel bir merkez yapmak amacıyla kazancın tamamının ülkeye getirilmesi şartıyla vergi indiriminin %100'e çıkarılacağını açıkladı. Amerika'da işlem gören spot Bitcoin ETF'lerinden son 3 günde 490 milyon doların üzerinde para çıkışı gerçekleşti. Fed'in faiz kararı sonrası 75 bin dolar bandına gerileyen piyasada uzmanlar bu durumu geçici bir mola olarak yorumluyor. Konaklama vergisi yıl sonuna kadar %2'den %1'e düşürüldü.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service sunar.
1: Doğu Bayazıt'ın 5 kilometre uzağında konumlanan İshak Paşa Sarayı, Osmanlı Devleti'nin Lale Devri'nde yaptığı son büyük yapı. Ağrı'da hava sıcaklığı 17 derece. Urfa Kalesi'nin hemen önünde konumlanan Balıklı Göl, 150 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde bir doğal güzellik. Şanlıurfa'yı ziyaret etmek isteyenler için hava sıcaklığı 25 derece. Eskişehir'deki en eski yerleşimlerin başladığı bölge olan Odun Pazarı'nın meşhur evleri her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Hava sıcaklığı kentte 10 derece civarında.
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
0: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sundu.
3: Reklam.
4: Her şeyim var annem.

0: hediyeleri pazarlamada.
1: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
2: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi
4: bir adım önde. Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
5: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Bir reklam.
2: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum

şey değil mi? Düşünsenize, resim bile yüzüne bakmıyormuş gibi hissetmek, öyle yaşamak. Şimdi bir başka güzel şarkıyı, bir Nazan Öncel şarkısıydı, bir de onun kendi sesinden dinleyelim. Yine Erhan Manış Baba'nın da o eşlikleri var. Güzel şarkı olmuş.

τι είμαι εσύ, όποια δεν ξέρω. Ne güzel ifade etmiş değil mi? Kolay gelsin ablam demiş. Çorum'daki Feryal hocama gelsin. Çorum'dan sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyorum kardeşime, selam olsun. Sevgiler, saygılar iletiyorum. Ve bununla birlikte Ali Kınık isteyen İzmir'den Gülinaz. Gülinaz selam olsun. Ali Kınık senin için ve tüm sevdiklerin için de seslendirsin. İyi değilim.

Elindeyim işte oyuncak gibi ve devam edelim şimdi yine gördüğüm kadarıyla sevgili Yılmaz. Selam olsun ablacım demiş, Çağla'dan istiyorum, tamam ben de hemen gönderiyorum. Radyo 7 ailesi, Kayseri'den İsmail ben demiş. Tüm Liva Sofa personeline ve özellikle de Osman abime istiyorum.

kader yakışanı yaşatsın. Kaderim sana aşıktı ama nasibim değilmişsin diyenler için söyleyelim. Ne diyelim? Kader yakışana yaşatsın. Aşk alalım.

neler yaşanacak. Hayatı sevmek ve hayatın güzelliklerini bize bağışledilen, bağışlanan o güzel lütufları da iyi değerlendirmek lazım. Şimdi Karaf'la devam ediyoruz. Gördüğüm kadarıyla Gülseren Hanım tüm sevdikleri için, yine Ahmet Bey de tüm sevdikleri için Karaf'tan istemişler. O zaman acilen dinlenmeli Radyo 7'de.

Vay vay vay. Efendim gelmişiz sona yine. Farkında değilim ne kadar hızlı akmış. Son bir mesaj, birkaç mesaj okuyalım. Merhaba, Samsun'dan Muharrem. Sizi eşim Bahar, kızım Kardelen ve oğlum Buğra ile birlikte dinliyoruz demiş. Bize de armağan eder misiniz? Teşekkürler, kolay gelsin. Tabii ki armağan ederim, ne demek. Selam olsun Kardelen ve Buğra. Ve aynı zamanda saygıdeğer eşiniz Bahar Hanım'a da çok selam olsun. Efendim okuyamadım, yine birçok mesaj var. Çok teşekkür ediyorum ilginize. Bugün benden bu kadar ama yarın yine inşallah Allah nasip ederse aynı saatte en bir sevdiğimiz yerde görüşmek ümidiyle. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: Trump, İran'la düşmanlığın bittiğini savunarak Kongre'den yeni savaş yetkisi istemediğini bildirdi. Yasal sürenin dolmasına saatler kala gelen bu hamle, operasyonlardaki yetkinin tartışmalarını kapatmayı hedefliyor. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 9 beldede halkı göçe zorlayarak saldırı tehdidini sürdürdü. Tahliye baskısı altındaki siviller bölgeyi terk ederken ateşkesin ihlal edildiğine dair endişeler arttı. İstanbul 120 ülkeden katılımın olacağı Saha 2026 ile Türk savunma sanayinin gövde gösterisine ev sahipliği yapacak. Dev platformda yerli mühendislik ürünü kritik teknolojiler ve stratejik sistemler ilk kez dünyaya tanıtılacak. TSK'nın İzmir'deki Efes 2026 tatbikatında müttefik ülkelerle birlikte mağara ve tünel arama eğitimleri başarıyla tamamlandı. Müşterek operasyon kabiliyetini artıran eğitimlerde zorlu koşullarda stratejik arama teknikleri uygulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Aile ve Nüfus 10 Yılı Genelgesi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aile yapısını korumayı amaçlayan bu uzun vadeli strateji kapsamında 10 yıllık bir eylem planı başlatıldı. Beyoğlu'nda 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan bir hükümlü, saklandığı binanın kömürlüğünde yakalandı. Uzun süredir aranan firari, polis operasyonuyla ele geçirilerek doğrudan cezaevine gönderildi. Kahramanmaraş'ta attığı torpille 92 hektar ormanı yakan şahıs, 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, büyük doğa yıkımına neden olan ihmalkar davranış için hürriyeti bağlayıcı ceza verdi.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Türkiye hafta sonunu ülke genelinde etkili olacak yağışlı ve fırtınalı havanın etkisi altında geçirecek. İç ve batı kesimlerde fırtına beklenirken birçok bölgede kuvvetli yağış ve çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı. Ankara 10, İstanbul 12, İzmir 18, Antalya 20, Artvin 14, Erzurum 15, Hakkari 17 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Amerikan doları 45,20, avro 53,04, gram altın 6703, çeyrek altın 11.032 lira. Brent petrol 114 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi haftayı 14.442 puandan kapattı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Ekspertizse Dynobil'e. Antalya Isparta yolunun 0 ila 3. kilometreleri, Nevşehir Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometreleri, İzmir Aydın otoyolunun 2 ila 3. kilometreleri arasında Torbalı bağlantı yolunda yol yapım çalışması mevcut sürücülerin dikkatine.
8: Ekspertizse Dynobil'e.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına

0: prim kuponlarıyla hemen alışverişe başla.
1: Bir reklam.
2: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, Wings ile mil puanlarını dilediğin hava yolunda harca, ücretsiz lounge konforunu 300'den fazla noktada yaşa. Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
3: Reklam.

0: %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
1: Reklam.
0: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30.000 TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Akbank. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Bir reklam.
4: Her şeyim var annem.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 45,20, avro 53,04, gram altın 6703, çeyrek altın 11.032 lira. Brent petrol 114 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi haftayı 14.442 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Antalya Isparta yolunun 0 ila 3. kilometreleri, Nevşehir Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometreleri, İzmir Aydın otoyolunun 2 ila 3. kilometreleri arasında Torbalı bağlantı yolunda yol yapım çalışması mevcut, sürücülerin dikkatine. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Reklam. Her şeyim var annem.

0: gergin hediyeleri pazarlamada.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
4: Bir reklam.
5: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Dünyanın ilk üniversitesi Müslümanlar tarafından kurulan Fes Üniversitesi, El Karaviyin Üniversitesi olarak kabul edilmektedir. Fas'ın Fes şehrinde 859 yılında kurulmuştur. Kuruluşu, kadın ve erkek öğrencilerin aynı anda eğitim aldığı, özellikle İslam bilimleri, felsefe, tıp ve matematik gibi alanlarda eğitim veren bir kurumdur. UNESCO ve Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en eski üniversitesi olarak tanınmaktadır.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.
5: Beşge uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına al.

0: kampanya 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Migros'a. İstel Migros gelsin sana.
1: Bir reklam.
2: Her şeyim var annem.
3: Der

0: Radyo 7 Haber.
1: Pentagon, Başbakan Merz'in eleştirileri sonrası Almanya'daki 5000 askerini geri çekme kararı aldı. Almanya Savunma Bakanı kararın beklendiğini ve Avrupa'nın daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi. İsrail'in 2023 Ekim ayından bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 72.608'e yükseldi. Bölgedeki insani kriz derinleşirken operasyonlar sonucu ölenlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Türk kargo İHA'sı Puhu C-75 savunma sanayinin dev buluşması Saha 2026 fuarında görücüye çıkacak. Güvenlik güçlerince kullanılan yerli sistemler fuar kapsamında Türk mühendisliğinin ulaştığı son noktayı temsil edecek. Bakan Şimşek, yıllık ihracatın 275,8 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekor seviyesine ulaştığını duyurdu. Küresel zorluklara rağmen ihracatçıları desteklemeye ve rekabet gücünü artıran adımlara devam edileceği vurgulandı. Kendisini üst düzey devlet yetkilisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan Şerife Yılmaz hakkında 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Ankara Başsavcılığı mağduriyetlere yol açan nitelikli dolandırıcılık suçuyla ilgili hazırladığı iddianameyi mahkemeye sundu. Ankara'da düzenlenecek 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye bisiklet turu sebebiyle yarın bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Emniyet yetkilileri ulaşımda aksama yaşanmaması adına vatandaşların alternatif güzergahları kullanması konusunda uyarıda bulundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Türkiye hafta sonunu ülke genelinde etkili olacak yağışlı ve fırtınalı havanın etkisi altında geçirecek. İç ve batı kesimlerde fırtına beklenirken birçok bölgede kuvvetli yağış ve çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı. Ankara 10, İstanbul 12, İzmir 18, Antalya 20, Artvin 14, Erzurum 15, Hakkari 17 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'yi hizmet ihracatında küresel bir merkez yapmak amacıyla kazancın tamamının ülkeye getirilmesi şartıyla vergi indiriminin %100'e çıkarılacağını açıkladı. Amerika'da işlem gören spot Bitcoin ETF'lerinden son 3 günde 490 milyon doların üzerinde para çıkışı gerçekleşti. Fed'in faiz kararı sonrası 75 bin dolar bandına gerileyen piyasada uzmanlar bu durumu geçici bir mola olarak yorumluyor. Konaklama vergisi yıl sonuna kadar %2'den %1'e düşürüldü.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service sunar.
1: Doğu Bayazıt'ın 5 kilometre uzağında konumlanan İshak Paşa Sarayı, Osmanlı Devleti'nin Lale Devri'nde yaptığı son büyük yapı. Ağrı'da hava sıcaklığı 17 derece. Urfa Kalesi'nin hemen önünde konumlanan Balıklı Göl, 150 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde bir doğal güzellik. Şanlıurfa'yı ziyaret etmek isteyenler için hava sıcaklığı 25 derece. Eskişehir'deki en eski yerleşimlerin başladığı bölge olan Odun Pazarı'nın meşhur evleri her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Hava sıcaklığı kentte 10 derece civarında.
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
0: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sundu.

0: Radyo 7 En İyi 20 başlıyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en iyi liste programıyla bu cumartesi de sizlerle birlikteyim. Radyo7.com'da En İyi 20 bölümünde yayınladığımız listemizi sizler oyladınız, dinlediniz ve oluşan sıralamayı da hep birlikte dinlemeye başlayalım. Bugün Ertuğ Ömer çalışması Bana Bakmayın'la En İyi 20 başlıyor. Hoş geldiniz. Radyo 7
0: En İyi 20 numara.

Eiffel bir telaşım var dedi. Listemizin de 19. sırasında yer aldı bu hafta. 18 numaradayız, blok 3. Ne yapıyorsun mesela ile şimdi sizlerle.

0: eğer ben ölürüm yolum, bunu unutma. Dönüp de kalbine bak.
1: Unutma. İntizar Bıçak isimli çalışmasıyla bu hafta Radyo 7 N20'de 17. sırada yer aldı, dinledik. 16 numaradayız. Karaf grubunu konuk ediyoruz. Onlar da Aşk Durdukça diyecekler.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek. Reklam.
1: Beşge uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye Beşge'ye geçin.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
4: Yeni F-Max sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
5: Reklam.

Sezen Aksu, Ey Aşk listemizin bu hafta 15. sırasındaydı. Dinledik ve 14 numarada Hiraiz Erduş'la yolumuza devam ediyoruz. Dön geriye diyecek o da.

Sakiler grubu Ara Beni Lütfen dedi. Listemizin de bu hafta 13. sırasında yer aldı. Dinledik. 12 numaradayız. Semi Cenk, Vur Beni, Karışık Kaset 2 isimli albümünden güzel bir çalışma şimdi kulaklarınızda.

Semih Cenk, Vur Beni dinledik. Listemizin 12. sırasında ağırladık ve 11 numarada rahmetli andığımız sevgili Ferdi Tayfur'u dinleyeceğiz. Sanma sana dönerim diyecek o da ve ardından da hep birlikte Radyo 7 en iyi 20'nin ilk 10'una geçeceğiz.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
3: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

Halil Yılmaz, Kara Geceler listemizin bu hafta 10. sırasındaydı. İlk ona onun sesiyle girdik. 9 numarada Derya Bedavacı ile devam ediyoruz. Çık artık aklımdan diyecek o da.

Aleyna Tilki oyuncak gibi yorumladı. Listemizin de bu hafta 8. sırasında yer aldı. Dinledik ve geldik Radyo 7 en iyi 20'de ilk 7'ye. 7 numarada da Mustafa Yılmaz ve Arven Kaya, Geceye Sor isimli çalışmalarıyla şimdi kulaklarınızda.

Geceye Soru da dinledik ve listemizin 6. sırasına geldik. Radyo 7 özel çalışması Papatya Falı şimdi sizlerle olacak. Ardından da en iyi 20'de ilk 5'te.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerikan doları 45,20, avro 53,04, gram altın 6703, çeyrek altın 11.032 lira. Brent petrol 114 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi haftayı 14.442 puandan kapattı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
4: Dynobil'e. Antalya Isparta yolunun 0 ila 3. kilometreleri, Nevşehir Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometreleri, İzmir Aydın otoyolunun 2 ila 3. kilometreleri arasında Torbalı bağlantı yolunda yol yapım çalışması mevcut, sürücülerin dikkatine. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

Mustafa Ceceli ve Sessizler birlikte Ötesi Yok isimli çalışmalarıyla bu hafta listemizin 5. sırasında yer aldılar. Radyo Edeni 20'de ilk 5'e girdik. 4 numarada da Çağla ve Doğu'ya kulak vereceğiz şimdi. Bir Seni Düşündüm şimdi sizlerle.

0: Çok.
1: Nazan Öncel ve Manuş Baba birlikte oldu bir şeyler dediler. Listemizin de 3. sırasında yer aldılar, dinledik. 2 numaradayız yine bir ikili ve rahmetli andığımız sevgili Müslüm Gürses sesi. Harika Avcı ile birlikte olmaz artık diyecekler onlar da. Ardından da hep birlikte 1 numaraya geçeceğiz.

Ses rahmetle andık. Harika Avcı ile birlikte Olmaz Artık isimli çalışmalarını dinledik. Ve geldik bir numaraya. Tefo ve Seko. Bir Dünyasın listemizin bu hafta zirvesinde bir numarasında. Bu şarkıyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Yarın 14 itibariyle yine sizlerle birlikte olmayı umuyorum. Ben Oğuz Sivri, sevgiler saygılar sunuyorum. Radyo7.com en iyi 20 bölümü emrinize amade. Şarkılarımızı dinleyip oylamada bulunabilirsiniz. Bizi kendi sitemizden radyo7.com'dan ya da akıllı telefonlarınıza indireceğiniz Radyo 7 uygulamasından da takip edebilirsiniz. Yarın görüşmek ümidiyle haftanın birincisi Bir Dünyasın şimdi sizlerle. Hoşça kalın. Ben bir...

0: hediyeleri pazarlamada.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481 Venividi Göz.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
3: Yeni F-Mac sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
4: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
0: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Ben de unutamam, geçse de yıllar. Seviyorum seni, dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma.

0: Bankanın kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, birebir bankacılık yöneticinle Akbank'ın zengin ürün çeşitliliği ve öncelikli hizmeti hep yanında olsun. Birebir bankacılık, birebir ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da. Senin yanında
1: Akbank. Reklam.
0: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyat.

0: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
1: Bir reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 1960'lardan kalan nüfus politikaları ve mevcut değişimler nedeniyle tedirgin edici bir tabloyla karşı karşıya olduğunu belirtti. Nüfus yapısındaki risklere dikkat çeken Erdoğan, geleceği korumak adına yeni bir vizyonun şart olduğunu vurguladı. İstanbul Valiliği sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemelerden vazgeçildiği iddialarını yalanlayarak yasaların harfiyen uygulanacağını bildirdi. Yasal yükümlülüklerin devam ettiğini hatırlatan valilik, kamuoyundaki geri adım söylentilerine noktayı koydu. İsrail tarafından alıkonulan ve aralarında 18 Türk vatandaşının da bulunduğu 59 aktivist, özel uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Farklı ülkelerden gelen aktivistlerin Türkiye'ye ulaşmasıyla küresel Sumut filosu operasyonlarında önemli bir tahliye süreci tamamlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haçlı Şabi Komisyonu Başkanı Falih El Feyyat'la Ankara'da bölgesel güvenlik konularını görüştü. Resmi temaslar kapsamında gerçekleştirilen buluşmada Irak ve bölgedeki güncel gelişmeler masaya yatırıldı. NATO, ABD'nin Almanya'daki 5000 askerini çekme kararının ardından operasyonel ayrıntıların müttefikler arasında görüşüldüğünü açıkladı. Sözcü Ali Sonhart, geri çekilme sürecinin ittifakın savunma planları üzerindeki etkilerinin değerlendirildiğini belirtti. ABD'de yapılan yeni bir anket, halkın %61'inin İran'a karşı askeri güç kullanılmasını hata olarak gördüğünü ortaya koydu. Amerikan kamuoyunun büyük bir kısmı yönetimin bölgedeki askeri müdahalelerine karşı olduklarını resmen dile getirdi. İran savaşı sebebiyle Hürmüz Boğazı'nda duran sevkiyatlar, lüks araç motorları için kritik olan sentetik yağ stoklarını tükenme noktasına getirdi. Lojistik aksamalar, otomotiv sektöründe yüksek performanslı motor parçalarının tedarikinde ciddi bir kriz başlattı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Türkiye hafta sonunu ülke genelinde etkili olacak yağışlı ve fırtınalı havanın etkisi altında geçirecek. İç ve batı kesimlerde fırtına beklenirken birçok bölgede kuvvetli yağış ve çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı. Ankara 10, İstanbul 12, İzmir 18, Antalya 20, Artvin 14, Erzurum 15, Hakkari 17 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız.
6: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'yi hizmet ihracatında küresel bir merkez yapmak amacıyla kazancın tamamının ülkeye getirilmesi şartıyla vergi indiriminin %100'e çıkarılacağını açıkladı. Amerika'da işlem gören spot Bitcoin ETF'lerinden son 3 günde 490 milyon doların üzerinde para çıkışı gerçekleşti. Fed'in faiz kararı sonrası 75 bin dolar bandına gerileyen piyasada uzmanlar bu durumu geçici bir mola olarak yorumluyor. Konaklama vergisi yıl sonuna kadar %2'den %1'e düşürüldü.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk,

0: dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service sunar.
1: Doğu Bayazıt'ın 5 kilometre uzağında konumlanan İshak Paşa Sarayı, Osmanlı Devleti'nin Lale Devri'nde yaptığı son büyük yapı. Ağrı'da hava sıcaklığı 17 derece. Urfa Kalesi'nin hemen önünde konumlanan Balıklı Göl, 150 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde bir doğal güzellik. Şanlıurfa'yı ziyaret etmek isteyenler için hava sıcaklığı 25 derece. Eskişehir'deki en eski yerleşimlerin başladığı bölge olan Odun Pazarı'nın meşhur evleri her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Hava sıcaklığı kentte 10 derece civarında.
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
0: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sundu.
3: Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar akbank.com'da.
4: Reklam.
5: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar, yıllık 30 bin TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor.

0: ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Yeni FMAX sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks FMAX Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren FMAX'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Her şeyim var annem.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Amerikan doları 45,20, euro 53,04, gram altın 6703, çeyrek altın 11.032 lira. Brent petrol 114 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi haftayı 14.442 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'le. Antalya Isparta yolunun 0 ila 3. kilometreleri, Nevşehir Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometreleri, İzmir Aydın otoyolunun 2 ila 3. kilometreleri arasında Torbalı bağlantı yolunda yol yapım çalışması mevcut, sürücülerin dikkatine. Ekspertizse
2: Dynobil'le. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: kalbin bir başkası. Beni bu rüyadan hiç uyandırma.
1: Hoş geldiniz. Radyo 7'de Murat Çetin'le kum saati başladı. Allah hepimize sağlık, sıhhat, afiyet, mutluluk ve huzur versin inşallah. İyiyiz değil mi? Her şey yolunda. En güzel eserleri yine hazırladık. Huzurlarınızdayız. Her biri sizlere ve sevdiklerinizle.

Hayatta bazı insanlar hep aynı noktaya geri döner. Neden? Aynı tartışma, aynı kırgınlık, aynı sonuç, öyle değil mi? Evet, çünkü çözmeye çalıştıklarınız şeyler, kaçtıklarınız şeyle hemen hemen aynıdır. İnsan yüzleşmediği sürece yol hiçbir zaman değişmez sevgili dinleyenler.

İnsan bazen bir şeylerin neden ilerlemediğini uzun uzun düşünüyor, öyle değil mi? Eksik olanı arıyor, hata bulmaya çalışıyor ama çoğu zaman sorun eksik değil, fazladır. Fazla düşünmek, fazla anlam yüklemek, fazla sabretmek. İnsan bazen azaltamadığı için yorulur. Yorgunluklarınızı en güzel şarkılarla atmaya devam ediyoruz. Birazdan istemiş olduğunuz şarkılara kulak vereceğiz, haberiniz olsun.

Batman'dan Eda, canım eşim Hakan'a, Elif Buse Doğan'dan yazı bir dert, kışı bir dert türküsünü istiyorum. Bazı sevdalar fırtınalı denizlerde güvenli bir liman gibidir. Bu güzel eserde sizlere armağan olsun. Evet, şöyle istemiş olduğunuz şarkılara kulak verme vakti. Mardin Midyat'tan Davut, eşim Leyla ile 10. yılımız, ona sürpriz yapmak istiyorum.

Barış'ın dile geldiği topraklar, öyle değil mi? 10 yıla sığan bir yıllık sevdanın, sadakatin en güzel anlarını Rabbim daha uzun ömürler, sağlıklar eşliğinde hayatınızı daim ettirsin. Bu güzel eser sizlere de armağan oluyor.

Amasya Merzifon'dan Selim, Gurbetteki Eşime, Müslüm Gürses'ten Aklı Yok şarkısını rica ediyorum demişsiniz. Gönderelim Konya Ereğli'den Hasan, Hayat Arkadaşım Her Şeyim Ezgi için. Müslüm Gürses'ten hangi şarkı olursa olsun yeter ki olsun diyor. İbrahim Halil Demir, Umut Özdemir abim için Müslüm Gürses'ten Aklı Yok Fikri Yok şarkısını çalar mısınız? Elbette ki çalarız, hep beraber bu güzel esere kulak verelim.

0: Çetin'le Kum Saati devam edecek.
1: Reklam.
2: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefon

0: size iyi gelecek.
1: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
2: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros hepimize iyi gelecek. Reklam.
4: Radyo 7. Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
5: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

İnsan bazen karşısındakinin değişmesini bekler, daha dikkatli olmasını, daha net olmasını ama şu gerçeği atlar. İstemeyen biri değişmez ve insan en çok değişmeyeceğini bildiği şeylerde ısrar edince yorulur. Ekinozunlar bizlerle birlikte günün şu vaktinde yollarda seyir halinde olup bizlere kulak veren tüm dinleyenlerimize keyifli yolculuklar. Lütfen trafik kurallarına uyalım.

Balıkesir'den Ercan Bey, Ebru Gündeş'ten son söz eserini Ayhan Sinem Kaya ve arkadaşları için istiyorum diyor, gönderelim. Tekirdağ'dan Murat Yılmaz, babama, anneme, ablalarıma ve canım kedim Pia için armağan olsun demiş. Olsun bakalım. Deniz'den merhaba Hatice, sıradaki eser benden annem için gelsin diyor Ebru Gündeş bizlerle.

Hayatta bazı kararlar mantıklı değil, yeterince yorulduktan sonra verilir, öyle değil mi? Evet, insan düşünür, sabreder, denemeye devam eder. Ama bir noktada içinden sadece bir cümle geçer, artık yeter ve en net karar o an çıkar sevgili dinleyenler. Rabbim her birimize doğru kararlar vermeyi nasip eylesin inşallah.

Artvin Hopa'dan Arzu Hanım. Eşim Mehmet bugün çok yoruldu. En sevdiği sanatçı rahmetli Ferdi Tayfur. Aram oldu şarkısını çalar mısınız diyor. Elbette ki çalarız. Muğla Marmaris'ten Caner. Eşim için Ferdi Tayfur'dan bir eser rica ediyorum. Lütfen çalın demişsiniz. Çalarız tabii ki. Neden çalmayalım? Sevgili Fahri, bugün benim doğum günüm. Sıradaki esere talibim. Artık şansıma ne çıkarsa demişsiniz. Ferdi Tayfur bizlerle birlikte. Konya'dan Niyazi Çalışma arkadaşlarım Harun ve Samet için istiyorum diyor. Gönderelim bu güzel eseri. Ayrıca Ünal Tuncel Beyefendi, bu güzel eseri sizlere de armağan edelim.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Amerikan doları 45,20, avro 53,04, gram altın 6703, çeyrek altın 11.032 lira. Brent petrol 114 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi haftayı 14.442 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Halkbank. Reklam.
3: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak

ne derse desin insan sevince sevdiğini bir türlü unutamıyor, öyle değil mi? Unutamayanlara da armağan olsun bu güzel şarkı. Trabzon'dan Emre Bey'e ayrılık hasreti türküsünü istiyorum Seyfi Yerlikaya'dan denilmiş. Evet, dinleyelim. Ayrıca bir istek daha vardı. Gaziantep Nizip'ten Ömer Bey. Eşimle ilk tanıştığımız şarkıyı çalar mısınız? Avuzlar ve Seyfi Yerlikaya ayrılık hasretini. Zamanı geriye sarmak mümkün değil belki ama bir şarkıyla o ilk heyecanın kalbine yolculuk yapmak her zaman mümkün Radyo 7'de.

0: Tekirdağ Çerkezköy'den Melis, eşimle akşam yemeğimizi yedik ve Bergen dinlemek istiyoruz. Benim için üzülme şarkısını eşime armağan edebilir miyim diyor. Isparta Eğirdir'den Burak, Bergen'den çok az şarkı çalıyorsun abi diyor. Vallahi çok sık çalıyoruz, sana denk gelmiyor demek ki. Eşine ve sana bu güzel eseri de armağan edelim.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Aa, şarkının sözlerini duyuyor musunuz sevgili dinleyenler? Yürek yakıyor öyle değil mi? Bursa'dan Safize Hanım, Sezen Aksu'dan Kaybolan Yıllarım şarkısını kendime ve çalışma arkadaşlarım için istiyorum diyor. Gönder.

Çanakkale'den Deniz eşimle sessizce sizleri dinliyoruz diyor. En gürültülü dünyada bile birbirini sessizliğini paylaşanlara bu güzel eseri armağan edelim o zaman. Bolu Girede'den Yasemin, eşime olan bağlılığım bu şarkıda gizlidir. O da bunu çok iyi biliyor. Onu çok sevdiğimde iletin. İsmi Ahmet diyor. Sevginiz daim olsun inşallah. Volkan Konağ'ın bu güzel eserini istemişsiniz. Kahramanmaraş'tan Fatih, eşime bu zor günlerde moral olsun. Volkan Konak çok sever. Rabbim mekanı cennet eylesin diyor. Bir Volkan Konak şarkısı çalarsanız dünyalar tatlısı eşime. O da mutlu olacak. Sizleri de çok seviyor demiş. Çok teşekkürler.

Kars Sarıkamış'tan Serkan Çek Tetiği türküsünü dinlemek istiyoruz. Dinletebilir misiniz? Tabii ki dinletebiliriz. Aydın Nazilli'den Ebru. Eşim gökyüzüm o her şeyi hak ediyor. Ozan Akbaba'nın seslendirmiş olduğu türküyü rica ediyoruz. Radyo 7 iyi ki varsınız diyor. Sizleri çok seviyoruz. 7/24 sizlerle birlikteyiz. Ne kadar güzel, kocaman güzel bir aile olmuşuz. Kayseri'den Emre'ye eşime olan vefamı bu eserle göstermek istiyorum. Bu diziyi çok severdi. Ozan Akbaba'nın söylediği türküyü rica ediyorum can eşime diyor. Dinleyelim.

Düzce'den Leyla, eşim Leyla ile verdik. Sizleri dinliyoruz. Ceren Sagu'dan Yemin Olsun'u bizler için çalar mısınız? Tabii ki Uşak'tan Kerem, hayat yolculuğumdaki en güzel durak eşime Yemin Olsun şarkısını rica ediyorum denilmiş. Hemen ardından Nazan Öncel, Manış Baba Oldu Bir Şeyler şarkısını dinleyeceğiz. Sahipleri Uşak'tan, Giresun'dan Nihal Hanım, çok özlediğim eşime armağan etmek istiyorum ve tüm gurbetçilere de armağan olsun demişsiniz. Ceren Saygun'un hemen ardından...

Evet, sizin seçmiş olduğunuz şarkılara kulak vermeye Radyo Yeti de devam ediyoruz. Manisa'dan Ozan, Eşimin Gülüşü Dünyalara Bedel, Aleyna Tilki'den Oyuncak Gibi şarkısını rica ediyorum, onu çok seviyorum diyor. Adana'dan Sibel, Eşimle Çayımızı Koyduk ve Sizi Dinliyoruz, Oyuncak Gibi dinleme imkanımız var mı? Tabii ki var. Ayrıca bu güzel eseri İstanbul'dan Sevda, Mert Kaya'ya armağan etmiş olalım. Sonrasında şöyle bir bakalım. Turgut Udan Hatice, Eşim Savaş Erdem için Ebru Gündeş'ten bir eser demişsiniz ama Ebru Gündeş dinledik, bu güzel eseri sizlere de armağan edelim. Kardeşiniz İsmail Sarı'ya da armağan olsun.

0: Hayatta bazı şeyler geç kalındığı için değil, yanlış zamanda zorlandığı için ne yazık ki olmaz. İnsan bazen olmayanı zorlar, olabilecek olanı kaçırır. Çünkü odaklandığımız şey doğru değildir. Rabbim doğru şeylere odaklanmayı nasip eylesin. Güzel bir kibareye yorumu Radyo 7'de bizlerle birlikte.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Keşke her şey elimizde olsa öyle değil mi? Afyon'dan Gökhan, eşim bugün benim için çok özel bir şey yaptı. Ve ona Ümit ve senden bir eser armağan etmek istiyorum. Küçük inciliklerin büyük mutluluklara dönüştüğü o anlar hayatın asıl mucizesidir aslında Gökhan Bey. Bu güzel eser sizlere armağan olsun. Kırıkkale'den Ayşe, eşimle gençliğimizin şarkısını rica ediyoruz. Ümit ve sen biz ayrılamayız, olur mu? Olur tabii ki. Hafızanın tozlu raflarından bir hatıra çıkaralım o zaman sizlere. Ümit ve sene kulak veriyoruz.

zaman büyük konuşmamak lazım. Ne zaman konuşsak illaki başımıza geliyor. Evet, bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Yarın yine aynı saatte tekrardan huzurlarınızda olacağız. O vakte kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasını korsanlığa benzeterek bölgedeki askeri baskı konusunda ciddi olduklarını vurguladı. İran'la yaşanan gerilimde uygulanan bu sert stratejinin bir oyun olmadığını belirten Trump, operasyonel kararlılığını yineledi. Birleşik Arap Emirlikleri, İran'la yaşanan savaş nedeniyle hava sahasında uygulanan geçici kısıtlamaların kaldırıldığını ve trafiğin normale döndüğünü duyurdu. Sivil Havacılık Otoritesi, güvenlik önlemlerinin ardından uçuşların güvenli bir şekilde yeniden başladığını resmen açıkladı. Trump, gerilimin sürdüğü Küba'yı kısa sürede yönetimi devralacakları bir bölge olarak tanımlayarak dikkat çeken bir çıkış yaptı. ABD Başkanı'nın bu sözleri, Washington'un Latin Amerika ve Karayip politikasına dair yeni bir müdahale tartışması başlattı. Bandırma'daki otobüs kazasında vefat eden uzman çavuş Kemal Cansert, memleketi Manisa'da düzenlenen törenle toprağa verildi. Askeri törenle son yolculuğuna uğurlanan Sert'in cenazesinde ailesi ve yakınları büyük bir üzüntü yaşadı. Batman'ın Gercüş ilçesinde kaybolan 2,5 yaşındaki kız çocuğu, ekiplerin titiz çalışması sonucu sağ salim bulunarak ailesine teslim edildi. Küçük çocuğun bulunması bölge halkına derin bir nefes aldırırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Oscar Akademisi yapay zeka ile üretilen içeriklerin aday olamayacağını açıklayarak, ödüllerde insan emeğini önceliklendiren tarihi bir karar aldı. Bu düzenleme ile birlikte senaryo ve performans kategorilerinde tamamen insan yaratıcılığına dayalı eserlerin korunması hedefleniyor. Ahmet Sportif Faaliyetler, 1. Lig'de gösterdiği başarıyla Süper Lig'e yükselen 2. takım olmayı garantiledi. Kulüp tarihinde bir ilke imza atan ekip, önümüzdeki sezon Türkiye'nin en üst liginde mücadele etme hakkı kazandı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın Ankara 11, İstanbul 12, İzmir 14, Antalya 19, Sinop 16, Erzincan 17, Şırnak 18 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Amerikan doları 45,20, avro 53,04, gram altın 6703, çeyrek altın 11.032 lira. Brent petrol 114 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.442 puandan kapattı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
4: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Kar Servis sunar.
1: Alanya Kalesi 1221 yılında inşa edilen muhteşem bir Selçuklu mimarisi. Antalya'da sıcaklık 19 derece. Laodikya Antik Kenti, M.Ö. 3. yüzyıla dayanan antik kent. Denizli'de sıcaklık 11 derece. Ladin ve kayın ağaçlarıyla kaplı Ayder Yaylası görenlere hayran bırakıyor. Rize'de sıcaklık 12 derece.
5: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sundu.
6: Reklam.
7: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına al.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bakan Şimşek, Nisan ayında 25,4 milyar dolar olan yıllık ihracatın 275,8 milyar dolarla Cumhuriyet rekoru kırdığını açıkladı. Çok uluslu şirketleri Türkiye'ye çekmek için nitelikli hizmet merkezi modeliyle yurt dışı kazançlarına vergi teşviki getiriliyor. 5G teknolojisi, yüksek veri hızı ve düşük gecikme süresiyle üretimde insan hatasını minimize ederek sanayide sıfır hata dönemini başlatıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Sen de katıl benim, katılım evim.
2: Katılım evimin katkılarıyla Mehmet Zeyt Yıldız şimdi radyonuzda.

0: başka hiç kimse olmasın. Bir gün görsem.
1: Türkiye'nin radyosu Radyo 7'den herkese merhabalar. Hayırlı akşamlar, hayırlı hafta sonları diliyorum efendim. Mehmet Zahit Yıldız ben. Allah nasip ederse bu akşam yine katılım evimin katkılarıyla. Saat 22'ye kadar sizlerle birlikte olacağım. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Sen de katıl benim, katılım evim.
2: Katılım evimin katkılarıyla Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

0: kanım aksın ki terk etmem seni.
1: Efendim nasılsınız, görüşmeyeli? İnşallah her şey yolundadır, inşallah ters giden bir şeyler yoktur hayatınızda. Olanlar da inşallah geçip gider. 3 günlük imtihan dünyasıdır. Her birimizin derdi, sıkıntısı, kederi var. En azından şöyle 1-2 saatliğine, hani eve girerken ceketimizi, montumuzu, pardesümüzü çıkarıp portmantoya asıyoruz ya, derdi, kederi, sıkıntıyı şöyle biraz odanın dışında bırakmaya gayret edelim. 2 saat programın tadını çıkaralım çay kahve eşliğinde. Hasbihal etmek üzere bendeniz Mehmet Zahit, huzurlarınızdayım efendim. Türkiye'nin radyosu Radyo 7'de bir kez daha sesimin ulaştığı her yere, herkese merhaba, hoş geldiniz.

0: öyle güzel bir ömür nasip etsin ki Cenab-ı Allah size. Ben size dua ediyorum. Melekler de bana dua edecekler, ondan eminim yani. Çünkü onlar mislini benim için isteyecekler. Ki ayrıca siz de mukabelede bulunacaksınızdır. Allah-u Teala öyle bir ömür nasip etsin ki, öyle bir hayat nasip etsin ki hem dünyanız hem ahiretiniz mamur olsun, güzel olsun, imtihanınız kolay olsun. Nereden düştüm bu derde, nereden düştüm bu belaya cümlesi dilinizden ve dahi kalbinizden geçmesin. Her daim ağzınızdan güzel cümleler, şükür cümleleri çıksın. Her daim haliniz, kalbiniz şükür halinde olsun. Bakan insan sizde şükrü görsün. Bakan insan sizde sekineti, huzuru görsün. Yanına geldiğiniz, yanına yaklaştığınız insanların enerjisini kendi güzel enerjinizle değiştirmeniz nasip olsun. Kimse size yanlış yapamasın. Her daim Cenab-ı Allah size iyi insanlarla karşılaştırsın. Bu hem sizin için hem evlatlarınız için geçerli olsun. Amin diyelim mi? Vallahi içimden geldi.
1: Ahmet Zeyd Yıldız sizlerle.

Efendim, bizim programımız biliyorsunuz interaktif bir programdır. Yani sadece ben konuşmuyorum. Sizin yazmış olduğunuz yorumlara yer veriyoruz programda. Şarkı aralarında, muhabbet esnasında sizin yazmış olduğunuz yorumları da okuyorum efendim. İçinden tabii seçerek okumak durumundayım. Edebi cümlelere, veciz sözlere, faydalı ifadelere, onların tabiri caizse hastasıyız biliyorsunuz. Karanlıkta kaldığımızda bize yolumuzu gösteren, yolumuzu aydınlatan, kalbimizi aydınlatan, bize ayna olan, bedeli ödenmiş sözler, o cümleleri bekliyorum sizden. Hangi cümle sizi ayağa kaldırır düştüğünüzde? Bize yazabilirsiniz. Nasıl yazacaksınız? Mehmet Zeyd Yıldız Instagram sayfası ve Radyo 7 Instagram sayfası hizmetinizdedir efendim bu noktada. Telefonlarınız elinizdeyse her iki hesabı da takip ederseniz mutlu oluruz. Mehmet Zeyd. Kodlayayım mı Zeyd'i? Hadi kodlayayım. Zonguldak, Elazığ, Yozgat, Diyarbakır. Mehmet Zeyd. Bulamazsanız Radyo 7 ile son paylaşımda zaten ortaklık etiketi var. Oradan ulaşabilirsiniz. Bir kez daha sesim her kime her nereye ulaşıyorsa merhaba. Bir merhaba da olsa bize yazarsanız tabii ki mutlu olurum bulunduğunuz şehirle beraber.

0: Katılım Evi'nin katkılarıyla Mehmet Zeyd Yıldız reklamlardan sonra sizlerle.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sakarya Bilecik yolunun 24-26. kilometreleri, Muğla-Marmaris Ayrım Ortaca yolunun 52-53. kilometreleri, Beypazarı-Ayaş yolunun 20-24. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Amerikan doları 45,20, avro 53,04, gram altın 6703, çeyrek altın 11.032 lira. Brent petrol 114 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi haftayı 14.442 puandan kapattı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Şu anda Radyo 7'de Mehmet Zeyt Yıldız'ı dinliyorsunuz.
2: Efendim, elimizde çayımız, dilimizde türkümüz, gönlümüzde sevdamız. Biz mikrofon başında, siz radyo başında hasbihal için bekliyoruz. Yorumlarınız gelmeye başladı. Onları ilerleyen dakikalarda okuyacağım efendim. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da ve tabii muhtemelen hani ülke genelinde öyle bir hava vardı. Adeta baharı yaşadık. Hatta bazı günler yaz mevsiminden birer gün gibiydi. Tabii herhalde geçici olduğu da belliydi. Tekrar havalar soğudu, yağmur başladı. Ama herhalde bir hafta 10 güne kadar yine havaların ısınması bekleniyor. Uzun zaman yağan yağmurun ardından insanlar tekrar böyle yeşillik alanlara, mesire yerlerine akın ettiler, sahillere akın ettiler. O eve kapanmışlığın acısını çıkardılar. Siz de onlardan mısınız? Rabbim hayırlısıyla baharı da yazı da görmeyi nasip etsin. Amin.

0: İyi yayınlar diyen dinleyicilerimiz var. Çok teşekkür ederim. Semih Bey, Ebru Hanım, Ayten Hanım, efendim Alev Hanım. Teşekkürler. Bursa'dan merhabalar. Bursa'ya da merhaba. Teşekkürler. Antalya'dan Süheyla. Şarkılar harika, muhteşem yayın, kolaylıklar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Antalya'ya da selam geldi. Evet, şöyle bakalım. Merhaba Konya'dan Saliha. Her yara bir öğretmendir demiş. Her yara bir öğretmendir. İşte bunu insan ya çok sonra fark ediyor ya da fark edemiyor. Hani o an yaşayanlar, o an evet bunun bir ders olduğunu, bana bir şeyler katmaya geldi. Beni biraz belki temizlemeye geldi. Bana bir şeyler öğretmeye geldi. Nazarıyla bakanlara selam olsun. Ama çok anlık olarak çok zor bir durum bu. Hakikaten insanın kalbinin, insanın zihninin her daim uyanık olması gereken bir durum. Yani ferasetimizin her daim açık olması gerekiyor değil mi? Yani bu gerçekten çok kıymetli, çok değerli. Rabbim öyle kullarından eylesin bizi. Yani başa bir şey geldiği zaman, bir yara açıldığı zaman o yaranın altındaki hikmeti, dersi almak değil mi? Yarasız bir dünya zor. İmtihansız bir dünya mümkün değil. Kolay olsun. Hani kolay kapanacak ufak tefek çizikler değil mi? Amin.
1: Rahmet Seyit Yıldız sizlerle.

Nuray Hanım demiş ki muhataplarınızı iyi seçin, sonra dinsizden din dersi, ahlaksızdan ahlak dersi, psikopattan psikolojik nasihatler dinlersiniz. Sevgiler ve saygılar demiş. O kadar doğru ki. Yani kimden neyi dinleyeceğimizi çok iyi bilmemiz lazım ki artık böyle ortalık nasıl derler? O kadar karışık ki sosyal medya özellikle. Farkında mısınız bilmiyorum. Hep ne yapmamız gerektiğini, ne yapacağımızı her konuda ama yani ne yiyeceğimizi, ne içeceğimizi, hangi mekanda oturacağımızı, çoluğumuza, çocuğumuza, eşimize, dostumuza nasıl davranacağımızı, hatta telefonumuzu açarken kaç kere çalmasını bekleyip açacağımızı bize dikte ediyorlar. Farkında mısınız? Ben bunu geçtiğimiz programlardan birinde yine dile getirmiştim ve reddettiğimi söylemiştim. Yani ya bizim de var aklımız, beynimiz, bir de bizim büyüklerimiz var, değil mi? Hani büyüklerimizden almamız gereken bir şeyler var. Yani bunu küçümsemek için söylemiyorum ama ya ben 40 yaşındayım, 20 yaşındaki bir kardeşimizin hayata dair işte tezlerini dinliyoruz, nasihatlerini dinliyoruz. Hani etkileşim uğruna yapılanlar bir kenara. Hani insanların hayatına bu kadar müdahale hakkımız var mıdır? Hani doğrudan, bir de böyle didaktik bir dille. Çocuğuna şunu da şöyle davranacaksın, bunu yapacaksın, şöyle olacak, böyle olacak. Uzmanların tavsiyeleri baş göz üstüne ama öyle bir bakıyorsunuz ki herkes bir uzman kesilmiş. Yani bu sosyal medyada etkileşim uğruna yapılmayacak şey yok gibi öyle bir zamana gelmişiz ne yazık ki. İnsanın böyle düşününce biraz canı sıkılıyor bu noktada. Bilmem, bana hak verir misiniz? Sosyal medyada tabii çok fazla vakit geçiriyoruz. Belki de ondan başımıza geliyor bunlar, değil mi? Ne dersiniz bu konuda? Vallahi fikrinizi merak ediyorum. Hadi yazın.

yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de, beni de belan. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de, beni de.

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katıl.
1: Sen de katıl derim, katılım evim.
2: Katılım evimin katkılarıyla Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

0: seninle ben Ahmet Arif'in şiirleri gibiyiz. Ben sana prangalı hasret, sen yüreğime 33 kurşun.
1: İçim yanar yanar yanar yanar.
0: Hacer Hanım yollamış, Bursa'da havalar çok soğudu. Adeta kış geri geldi gibi, aldanmamak lazım yalancı baharlara. Umarım tekrar kavuşuruz o sıcak günlere demiş, inşallah. Tabi bu mevsim geçişlerinde de dikkat etmek gerekiyor. Yani kendimizi hasta etmeyelim. Hani güneşe aldanıp çıkmayalım. O güneşin sıcaklığı 1-2 saat sürüp 1-2 saat sonra hava serinleyebiliyor. Öyle bir durum olabiliyor. Yaşandı ve tecrübe edildi efendim. Evet, şimdi bakalım. Efendim Ferhan göndermiş. Kahvelerimizi aldık, eşimle birlikte radyo başına geçtik. Huzur saatimiz diyoruz sizin yayınınıza. Çok teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık, var olun. Sıradaki şarkı demiş. Gurbeti kader bilip her hallerine hamd eden, ayrı yerlerde tek yürek olmuş, sizi bize tavsiye eden o muazzam çifte gelsin demiş. Eyvallah. Bizden de hem size hem eşinize armağan olsun. Sıradaki bütün güzel şarkılarımız efendim.

0: İnsanlar geçici, dertler kalıcıdır, zamanla öğrenir insan demiş. İyi yayınlar, selamlar demiş Neva Kaya. Teşekkür ediyorum. İnsanlar geçici, dertler kalıcıdır. Aslında tam tersi olması gerekmez miydi? Yani dertler bir şekilde geçer. Ama insanın yanında her daim dostları, güzel insanlar olmalı olarak kurmamız icap ederdi bu cümleyi. Ama işte insanoğlu yaptıklarıyla, ettikleriyle, maruz bıraktıklarıyla, yaptığı zulümlerle ne yazık ki insanın insana olan inancını ve güvenini yaralamaya devam ediyor. Allah'a sığınırız yara almaktan ve yara açmaktan diyelim. Amasya'dan Ebru: beni iyi niyetimle sınayan herkes önce beni kaybetti. İlahi adalet bir gün tecelli edermiş. Şükür Rabbime demiş. İşte bakın, bir yaşanmışlık sonucu Allah'a havale edilen bazı mevzular, değil mi? Evet, bu dünya geçici, bu dünyanın bir de yarını var. Allah büyük. Rabbim yolundan şaşırtmasın, yoldan şaşanları da yola hizaya getirsin. Amin.
1: Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle. Ölüm.

0: Düştüysen kalkacaksın, kalktıysan şükredeceksin. Her şeyin Allah'tan geldiğini bilip yola devam edeceksin. Belki bugün değil ama bir gün baharın geleceğine inanıp Allah'a güveneceksin. Var olan sıkıntıya hamd, sağlığımıza ve mutluluğumuza şükürler olsun. Hamd doldurur, şükür arttırır. Mardin'den huzur saatine selamlar demiş. Aleyküm selam. Şarkılar demiş, denizimin en güzel kıyısına armağan olsun. Eyvallah. İnsan düştüğü zaman evet kalkmasını bilmeli, kalkmaya çalışmalı en azından. Kendimizi salmak bize yakışmaz. Her şeyin düzeleceğinden, başımızdaki imtihanın, sıkıntının aslında geçip gidici olduğundan şüphe etmek bize yakışmaz. Bize hata edene hatayla mukabele etmek bize yakışmaz. Allah bir kula yakışanları yaptırsın bize. Gayrısından ona sığınırız.
1: Şu anda radyo

0: 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Sen de katıl benim, katılım evim.
2: Katılım evimin katkılarıyla Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

Gözlerinde gözlerim kalmış. Güzel şarkıydı. Semicenk'in sesine, yorumuna sağlık efendim. Devam ediyoruz. Burası Radyo 7. Mehmet Zeyd Yıldız ben. Aramıza yeni katılanlar varsa hoş geldiler, safalar getirdiler. Müdavim dinleyicilerimizi de bir kez daha selamlamış olalım. Cumartesi pazar akşamları 20-22 arası katılım evimin katkılarıyla birlikte oluyoruz. Çay kahve eşliğinde hasbihal ediyoruz, dertleşiyoruz. Artık gönülden dile her ne vurursa onu paylaşmaya gayret ediyoruz. Ve duamız şudur ki hem yayında hem her daim razı olmadığı bir kelimeyi, bir cümleyi dilimize düşürmesin Rabbim.

Efendim, yorumlarınız geliyor. Her biri için ayrıca teşekkür ediyorum. Şöyle bir göz atalım bakalım. Derviş'e sordular, insanı sevmek mi yorar, sevilmek mi? Derviş Allah için değilse ikisi de yorar demiş. Ankara'dan selamlar. Hilal Hanım, eyvallah. Allah için olmayan sevgi yorar, sevilmek o da yorarmış. Peki. Göstermemekle ısrar ettiğiniz sevginizi iyi saklayın. Belki mezarda lazım olur demiş. Hatice Hanım, hoş geldiniz yağmurlu ve soğuk bir Akşehir'den. Selamlar. Kalbi muhabbetle demiş. Eyvallah. Akşehir'e de selam olsun.

Duamdaki gözyaşım kadar edepliydi içime düşen aşkın. Ey benim beşeri aldanışım. Ben seni kalbime koyana sevdalıyım. İyi akşamlar abi, ben Samsun'dan Ayşen. Yeğenlerim Mihrinur, Ehlinur, Ahsen, Hira ve kardeşleri Semanur ve Büşra ile dinliyorlarmış. Eyvallah, selam olsun size.

0: bir reklam.
1: Hayalinizdeki evin ya da arabanın anahtarı Katılım Evim'de. Katılım Evim 2026 sonuna kadar 150 binden fazla aileyi ev ve araba sahibi yapıyor. Sıradaki neden siz olmayasınız? Bugüne kadar Katılım Evim'e katılan yüz binlerce aile, hayallerindeki evin ya da arabanın anahtarına gecikmesiz, ertelemesiz tam gününde kavuştu. Bu ay Katılım Evim'e başvuranlar, 12.045 TL'den başlayan taksitlerle sadece 5 ay sonra yani Eylül'de kendi seçtikleri evin ya da arabanın sahibi olabiliyor. Üstelik altını çiziyoruz. Faiz yok, kefil yok, ek masraf yok. Size en yakın Katılım Evim şubesine gelin, kendi seçtiğiniz ev ya da araba için size uygun ödeme planınızı hemen oluşturun. 2026'da ev veya araba sahibi olacak 150 bin aileden biri de siz olun. Detaylı bilgi için hemen 444-11-0 arayın ya da katılımevim.com.tr'yi ziyaret edin.
0: Bir reklam.
2: Sen de katıl derim, Katılım Evim.
3: Katılım Evim'in katkılarıyla Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

Bu da geçer yahu sözü beni hayata bağlıyor demiş dinleyicimiz. Öyle bu da geçer yahu. Bu da geçer. İnsana geçmeyecek gibi geliyor değil mi? Yani şu anda hep inanın mutlaka hepimizin bir derdi, bir sıkıntısı, bir olduramadığı, yetiştiremediği, yetemediği vardır. Ve hani geçmeyecek gibi geliyor değil mi şu an? Öyle bana da öyle geliyor mesela. Ama inanın geçiyor. Geçiyor. Hani buna iman etmek gerekiyor. Ankara'dan Dost Meclisi'ne iyi yayınlar. Bu yayın bağımlılık yapıyor demiş. Estağfurullah, çok teşekkür ederim. Bursa'dan merhabalar. Selam olsun Bursa'ya. Eyvallah. Evet, Ordu Perşembe'den Büşra Topal. Sadece anne kelimesi beni ayağa kaldırıyor demiş. Öyle. İnsanın evladı olunca anlıyor değil mi? Hani kendi sıkıntın, kendi ihtiyaçların, kendi dertlerin bir kenara, onun derdi birinci sıraya yerleşiyor. Kendi sıkıntını unutuyorsun ve selam. Bu böyledir. Selam olsun tüm anne ve babalara.

0: ben de unutamam geçse de yıllar. Seviyorum seni dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de...
1: Hayat bir uykudur, ölünce uyanır insan. Sen erken devranda, ölmeden önce uyan. Buyurmuş Mevlana Hazretleri ve Emine Hanım yollamış bize bunu. Yağmurlu bir Ankara'dan tüm dinleyicilere selamlar demiş. Aleyküm selam. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Ankara'ya da selam olsun. Başkent, valla başkente kış çok yakışıyor. Yağmur, kar çok yakışıyor. Soğuk bir havası vardır. Ben Ankara'ya inanın, yani yaz kış dahil, yani yazın gitsem gece yine üşüdüm. Yani Ankara'ya ne zaman gitsem üşüdüm. Tıpkı Sivas'a ve Erzurum'a ne zaman gitsem üşüdüğüm gibi. Ama yakışır da yani, değil mi Ankara'ya? Kralın biri demirciye sabaha kadar bin çivi yapmazsan asılacaksın demiş. Gece kral ölmüş. Çiviler kralın tabutuna çakılmış. Ya kral da olsan Allah'ın dediği olur, amenna. Belli etmedim ama kalbimin en hassas yerine dokundu bu imtihan. Çocuktan, kuştan, kediden dua istiyor bazen insan ruhundaki sızı için. Radyo 7 ailesi olarak sizlerden de dua istiyorum. Belki bir amin hayatımı değiştirir. İyi yayınlar diliyorum demiş Fatıma Hanım. Evet, yani dua istemekten vazgeçmeyin gerçekten. Hani insan dediniz ya, kediden kuştan dahi dua istiyor. O halleri zaman zaman hepimiz yaşıyoruz. Ama böyle en bunaldığınız zaman, en bunaldığınız an, o ellerinizi açıp dua ediyorsunuz ya, emin olun duyan var ve emin olun geçecek. Biz buna iman etmişiz ve en dibe vurduğun andır derler çıkmaya başlayacağın zaman. Ya nasip. Halimizi gören ve bilen var. Hamdolsun.

Efendim, bugünlük bizden bu kadar. Ölmez sağ kalırsam, yaradan nefes verirse, bu dilden, bu mikrofon yoluyla sizlere dökülecek selam ve kelam varsa hala, İnşallah bir sonraki programda, yani yarın akşam saat 20.00'da buluşmak ümidiyle diyorum. Katılım evime çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı ve bizi dinleyen bütün dinleyicilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Yarın akşam buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.

gün hiç tadım tuzum yok. Üstelik çok uyusuzum. Tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca

0: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Duygularımı yazdım, şiir olsun diye değil. Yalnızlığımı, derdimi paylaştım kağıtla kalemle. Vay be, seni uğurlamak da varmış kaderde. Bembeyaz bir gelinlikle.

varım yarın seni belki de görmem. Ben bu gece ölmezsem bir daha ölmem. Bugün varım yarın seni belki de görmem. Gelmeyin üstüme gelmeyin, teselli isterim.